Bak dostum, aslanlar kimin zarar verdiğine değil, kime zarar verdiğine bakarlar. Canımdan biriyse kim olduğunun hiçbir önemi yok. Ömrümü verdim ben dost bildiklerime.

Zamandır yüzüm tıraşlı, gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim, kulağım kirişte. Ölümü özledim anne, yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke, yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülkeye armağan. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç. Şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma. Usulca açılıverdi yanağımda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne. Şeyh Bedrettin'i, Börkücü'yi. İnsanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın. Düşün ki o an...

Kırmak varken oturup yıldızlar içinde kendi buruk kanımı içtim. Ne garip duyguşu ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbette. Geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp koklayacaktım. Belki bir ömür taşıyacaktım koynunda. Yaşamak ağrısı asıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim.

Kendim vermek yok. Gülmek, umut etmek, özlemek ya da mektup beklemek. Gözleri yatırıp bıraklara. Ölmek ne garip şey anne. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey anne. Beni burada arama anne. Kapıda adımı sorma.

0: acımaz bu hayat, aşkları vurulur. Bu kahır, bu zehir, bu şehir benden sorulur.
1: İçime gömdüm hüzünlerimi, pişmanlıklarım yok artık, keşkelerim yok. Kapattım aşkın perdesini, paslanmış bir kilit şimdi yüreğim. Asırlardır yaşayan bir köhne şehir. Kaybolmuşum aşkın dehlizlerinde, kulaklarımda rezil gecelerin gürültüsü. Yazmakla bitmez bu şiir. Düşler kalbinden vurulur, ne varsa aşka dair. Sevdalar, belalar, kırık dökük hayatlar. Ve bu şehir, bu

Bitmez bu hayat, acımaz bu hayat, aşkları vurur. Bu kahır, bu zehir,

Usta be, sen hiç aşık oldun mu? Hani ayakların yerden kesilir, hani aklını kafatasında tutamazsın ya. Hani mantıksızlaşır, hani anlamsızlaşır ama onsuzlaşamazsın ya. Hiç oldun mu usta? Olmuşsun gibi be usta, olmuşsun. Yoksa bu saçlar bu kadar ağrıp, bu gözler bu kadar dolup ve sen bu kadar susamazsın.

Mustafa, sen hiç yalnız kaldın mı? Bir başına, tek başına, aç, açıkta. Rutubet sinmiş duvarların arasında pembe hayallere dalıp hanlar, hamamlar yaptın mı? Ve uyandığında var gücünle her yanına çarpanları dar gününde mumla aradın mı hiç? Anladım. Aramışsın be usta. Aramışsın.

Avgusta, sen hiç korktun mu? Karanlıktan, yalnızlıktan, benim gibi yüksekten veya uçmaktan korktun mu? Gülerken ısıran yüzden, iltifatla iğne sokan sözden, güzel bakmayı keşfeden kem gözden korktun mu be usta?

Seni şöyle doldun mu be usta? Hani üstünde ateşten bir gömlek, içinde esirmişsin gibi bir sen, çırılçıplak, savunmasız hiç oldun mu be usta? Anladım, konuşmayacaksın bu hususta.

yemin ettim seni bir daha öpmemek için. Ben ki bütün duvarlarını afişlerle donatıp yumruğumla kanatmıştım. Rezil bir aşktı. Bütün arkadaşları miting alanlarında ve mezarlıklarda bırakmıştı. İstanbul, ey İstanbul, ey acılar kraliçesi, umudun ve direncin yorgun anası ve ey çıldırmak üzere olmanın çamurlu ikonası, tırnaklarım kopuyor, görmüyor musun? Bir ben miyim kapıları şaşıran her yokuşun başında? Bir ben miyim ekmek arasına canını doğrayıp doğrayıp yutan? Bir kedi bile sağarken yüreğini telaş içinde yavrusuna. Ey acımasız acuze, utan şu türbelerinden, minarelerinden utan. İstanbul, ey İstanbul, ey acılar kraliçesi, savaşın ve bozgunların gariban çiçeği ve ey teslimiyete düşmenin o hazin gerçeği, bayraklarım kanıyor, sormuyor musun? Kadınlarınki omuzları hicran, saçları ihanet sarısı. Çocuklarınki yağmur emiyor yıkılası kaldırımlarından. En hücra genlerime, al yuvarlarıma, kılcal damarlarıma, ruhuma kadar. Bıktım, iliklerime gömlekçe

ayetlerine kadar sızan bu Allahsız yağmurundan. İstanbul, ey İstanbul ey, acılar kraliçesi. İhtişamın ve sefaletin çaresiz bacısı. Ve ey çürümenin, yok olmanın amansız sancısı.

tükenenler, yerlere serilenler, tutunamayanlar. Sarsmıyor mu seni hiç? Bunca infilak, bunca isyan çığlıkları. İstanbul, ey İstanbul ey. Acılar kraliçesi. Aldanışların ve hüznün yalancı tanrıçası. Ve ey ruhu kirlenmiş gecelerin cilveli yosması. İntihar anı geldi. Beni öpmüyor musun? Ağlamak istemiyorum. Yenildim sana. Hikayenin özeti bu. Bir istimlak gibi ödedin ve çiğneyip geçtin maceramı. Şimdi ben suçlarımı didikleyen bu martı sürüsüyle, şimdi ben hangi şehirde soğuturum zonklayıp duran bu yaramı?

acılar kraliçesi. İhanetin ve ihbarların arkadan dolaşan bıçağı. Ve bütün ödeşmelerin, yüzleşmelerin, erkekçe vuruşmaların kaçağı. Beni harcadın ulan, beni sattın, utanmıyor musun?

Beni yıkılırsanın akılsızların yıkıntılarına basar geçerim. Bundan sonra yoluma çıkan kalleşleri yollarına gömerim. El verip emek verdiğimiz ekmeksiz nankörlere bundan sonra pınar başında bir damla su vermem. Affetmek büyüklük ama affettikçe küçüldük. Adamlığımızla değil maddiyatla ölçüldük. Herkesi kendim gibi bildiğim için bu hale düştük. Bundan sonra kimseyi affetmem. Bu dayanaksız dünya edepli namuslu kullara dar. Huzur ararken derdimizle tasamızla olmuşuz yar. Hakmış, hakikatmiş, yemin ederim bir tek Allah yolunda var. Bundan sonra hiçbir kula minnet eylemem. Ben ister miydim yarimden, yurdumdan ayrı kalayım? Ben ister miydim gurbette dertlerle derbeder olayım? Ben istemez miydim herkes gibi mutlu olayım? Bundan sonra keyfime dokunana kezzap olurum.

Sevda ülkesinde aşkın kanununa uydum. Heveslerimi, arzularımı, sadakatin kalıbına koydum. Kime ne sırrımı verdiysem 3 gün sonra başkasından duydum. Bundan sonra derdimi kimseye açmam. Bu dünyada mutluluk için kalıbımı koydum ortaya. Zehir takmışlar aşk sandığım oltaya. Bir de baktım ki boynum, bir de baktım ki boynum değmiş keskin bir baltaya. Bundan sonra herkesi canıma kurban ederim. Bu dünyada tek başıma yaşar, tek başıma ölürüm. Varsa günahım mahşerde hak ile görürüm. Aç kalırım ama onurumla dik yürürüm. Bundan sonra Azrail gelse edepsiz kuldan imdat istemem. Bu dünyada bir Allah'ım var, bir de yüreğim. Sevgi dolu bir kalbim, bir de bileğim. Ayrılık ateşiyle erise de etim kemiğim, muhtaç etmesin beni Allah zalıma.

Hadi söyle bana. Marifet dünyaya gelmek mi? Yoksa yaşayabilmek mi? Benim de hayallerim vardı. Ve yaşamak istediğim umutlarım. Ve de birçok şey. Hani, hani nerede şimdi? Ne çocukluğum kaldı, ne gençliğim, ne de yaşama hevesi.

0: Dert İzmir.
1: Bana söz ver aşkım, bu gece içmeyeceksin. Söz ver, canından geçmeyeceksin. Bana söz ver aşkım, ağlamayacaksın. Ben ölsem de, göçüp gitsem de, hep benim kalacaksın. Bana söz ver aşkım, söz ver aşkım, söz ver. Söz ver.

Bir mum ışığı kadar titrekti mutluluğumuz, biliyor musun? Ama her şey burada kalsın. Hoşça kal kız. Hoşça kal. Seni gerçekten çok ama çok sevmiştim.

tavan olmuştu. Bu şehrin sokaklarında tavan yapmıştık lan. Herkes bize konuşur olmuştu. Şimdi sen yoksun. Kendine yeni abiler bulmuşsun. Yeni kardeşler bulmuşsun. Aklını alırım lan. Aklında kalırım lan. Sizi bir şarjöre esir alırım lan. Şimdi gidiyorum buralardan. Olmayacağım bir daha. Belki de öleceğim. Gideceğim bu dünyadan. Canımı

0: Reklamlar.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: gülmek için savurdular önümüne.
1: Yeryüzündeki acıların hepsini, hepsini tattım. Heder oldum, ekmeğime tütün kattım. Beni milyon kere yaktılar üst üste. Bir anka kuşu gibi anne, bir anka kuşu gibi kendimi külümden yarattım.

Ömer tustum, çiviyle çakılırken taşlara, ciğerimi kartallara yedirdim. Sparta küstüm köleliğin çığlığında, aslanlara yem oldum, tükendim. Kör kuyuların dibinde Yusuf'tum, Kerbela çölünde Hüseyin. Zindanlarda Cem Sultan, sehpada Pir Sultan. Kaçıncı ölmem, kaçıncı dirilmem bu? Tanrılardan ateş çaldım, yüzyıllarca tutuştum, üst üste yandım. Bir anka kuşu gibi anne, bir anka kuşu gibi kendimi külümden yarattım.

0: Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

şimdi yoksun. Son yapraklarını dökmüş ağaçlar. Sensizliğe alışıyorum demiştim ya, olmuyor. Yorgunum, bitkinim. Kaldırımlara kan kusuyorum. Uzat ellerini anaca duyguyla. Sütünü emmemiş çocuklar gibiyim. Biri alıyor,

0: Seninle ilk tanışmamız, var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi, yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmedim kendimi, inan. Seni seviyorum. Seni seviyorum.
1: Allah'ım şahit.

0: Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum
1: umurumda değil. Burası Radyo Lider İzmir.

demek ki senin için aşk değil yalan idim. Acırım hep.

Bu sabah aynada yüzümü kırdım. Muslukta elimi kestim. Havluyla kuruttum gözyaşlarımı. Tıraş olurken kanattım dişimi ve adam gibi yapamadım hiçbir işimi. Sofrada ekmek elimden düştü. Çayı üstüme döktüm. Peynire zeytine küstüm. Reçel bile dilimi yaktı. Ah, sensizliği tattımsa içime zehir.

sokağa çıkmaya mecalim yok. Kaçıncı intiharı bu yüreğimin? Kaçıncı koması sensizliğin? Artık bu ayrılığın sonu belli. Anladım ki bu sabah dışarıda hayat yok bana. İçime kilitledim kendimi. Sensiz son nefesteyim. Ne olur, ne olur terk etme beni.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

Sevgilim ne zaman kavuşacak?

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

Yanımdan geçerim, senden vazgeçmem. Umurumda değil yaşamak, ölmek. Yanımdan geçerim, senden vazgeçmem. Olur bu aşkı bir anda silmek. Canımdan geçerim.

0: şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

Burası Radyo Lider İzmir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

akşam güneşi aşıyor. Yine dertlerim başlıyor. Ufuktaki kızıl grup yüreğimi ateşliyor.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

0: Burası Radyo Lider İzmir.
1: Çocukluğum çıraklıkta geçti, kirpas içinde. Gençliğim korsan yürüyüşlerde, eylemlerde. Hapse erken düştüm, çokla erken tanıştım. Küçük voltalardan bıktım, usandım. Şimdi uçsuz bucaksız ovalarda, adımlarımı saymadan, geriye dönüp bakmadan, usanmadan, bıkmadan, deli taylar gibi koşmak istiyorum. Ve görüyorsun ki aşkı beceremiyorum. Beni kendi halime bırak yavrucuğum. Ben yolumu nasıl olsa bulurum. Upuzun çayırlarda yalın ayak koşmak istiyorum. Saçlarım rüzgara konuk, yüzüm dağlara dönük. Göğsümün çeperini

Coşmak, egzozların, molozların, yağmaların kıyısından, onca insafsızlıkların, onca haksızlıkların, manzarasızlıkların, parasızlıkların, Allahsızlıkların kıyısından, kimseye ve hiçbir şeye değmeden ciğerlerimi yok edercesine koşmak istiyorum. Yerken içerken, meşk ile kendinden geçerken birileri, namlunun ucunu görünce sığışırken birileri, biriler ölüp biriler rutuk atarken köşe yazılarında, kavga etmeden, bir daha tutuklanmadan ve küfür etmeden kafamı kırarcasına koşmak istiyorum. Avucunu son bir defa ağlamadan tutmak istiyorum. Gözlerim yüzüne küskün,

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

kendini bu kadar sevdirmeseydin. Alnıma yazılmış kader gibisin. Bak, bak olmuyor işte. Sensiz olmuyor. Seni unutmak mı? Sen deli misin? Sen deli misin?

davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara, Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde

0: içerisinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0541 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız Parkı'yla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.

0: 4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Cümleten selamun aleyküm. Hayırlı, huzurlu, mutlu, güzel bir akşam dileklerimle. 87.5 Lider FM'de Murat ben. Cümlenize, hepinize sevgiler, selamlar. Bu vaktin tüm güzelliği sizlerle olsun inşallah. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim, sizlere de sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin her daim. Bu vaktin tüm güzelliği huzuruyla sizlerle, sevdiklerinizle olsun. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla her akşam olduğu gibi Murat'la gönülden gönüle programımızın açılışını yapacağız. Sonrasında kardeşlerimin yenilenen, ilave olan kayıt mesajlarının bir kısmını saat 9'u 10 geçe, çeyrek geçeye kadar paylaşacağım. Sonrasında her akşam olduğu gibi biliyorsunuz zaten. Bilmeyenler için de her akşam böyle tekrarlıyorum. WhatsApp üzerinden gelen mesajları gecenin ilerleyen saatine kadar paylaşacağım. Sonrasında Allah nasip ederse, nefesimiz kalırsa SMS mesajlarıyla devam edecek Murat'la gönülden gönüle. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B1'den Cengiz Özdemir. Aleykümselam Cengiz kardeşim. Öncelikle bana dostluk yapan canların Fırat Kotan, Fırat Torun oğulları Taha Yasin Yılmaz, Emre Sepetçi, Alman Okan, Cemal Korkmaz, Ceyhan Akın, Sertif Işık, Antepli Ömer, Enes Aydemir, Savaş Bilis, aynı kampüste bulundum. Abi dostlar Mahsun, Oğuz, Altan, Dursun, Mami, Ayaz, Pehlivan, Buca, Azcan Yatmaz, Batuhan Bingöl, Batuhan Şimşek, Abdülali, Gündüz, İbrahim Özdemir, Suat Konuk, Emirhan, Özışık, Devran Torun, Engincan, Toprak, Kürşat, Akçay, Mert Esen, Ferhat Aslan, Samet Aydemir, Emir Soylu, Erhan Teker, Çağlar Çakır, Samet Özdemir, Engin Özdemir ve hızlı kardeşim Muhammed Avınca, Sabri Seçkin, Gece Söz. Herkes konuşur, biz yaparız, fazla söze gerek yok. Ben Cengiz Özdemir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B1'den Cihan Akın. Aleykümselam Cihan kardeşim. Aynı kampüs ve kurumda bulundum. Canım kanım öz kardeşim Mustafa Akın ve derdi dostlarım Ersin Ördek, Volkan Alada, Kürşat Akçay, Ercan Barlak, Mert Eroğlu, Batuhan Bingöl, Engin Özdemir, bu canlara selamım bakidir. Ve aynı koğuşta bulundum. Derdi dostum Cengiz Özdemir, Can abim Fırat Kotan, Taha Yasin Yılmaz, Fikri Güven, Sertif Işık, Emre Sepeci, Alman Okan, Cemal Korkmaz, Uğur Bala, Uğur Gönülal, Volkan Yılmaz, El İhlas, Çatı Koparan, Fatih Türkoğlu, Samet Aydemir ve Fırat Torun oğulları geceyi Cengiz Özdemir'in sözüyle kapatmak istiyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesi olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B1'den Bayraklı'dan Fatih Türkoğlu. Aleykümselam Fatih kardeşim. Aynı kampüste bulunan çok değerli aslan abilerim. Mutluhan Alişan, Ümit Alişan, aynı koğuşta bulundum. Canım kanım Cengiz Özdemir, Öz abim Sertif Işık, Cengiz Cihan Akın, Fırat Kotan, Sabri Seçkin, Emre Sepetçi, Fırat Torun oğulları, Doğukan Keyifçi, Savaş Bilis, Taha Yasin Yılmaz, Ünal Bilici, Okan kardeş ve şunu da unutmayın ki hayat size cesur olduğunuz kadar cömert davranır. Gece Cengiz Özdemir'in sözüyle bırakmak istiyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesi olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B1'den Torbalı'dan Fırat Torun oğulları. Aynı kampüste bulundum dostlarım, abilerim, kardeşlerim. İbrahim Gül, Muhammed Aydın, Serhat Kocamer, Emre Çırak, aynı koğuşta bulundum. Canım kanım Cengiz Özdemir, Taha Yasin Yılmaz, Cemal Korkmaz, Cihan Akın, Fırat Kotan, Emre Sepetçi, Fikri Güven, Savaş Bilis, Muhammed Avınca, Samet Aydemir. Bu derlere selam olsun. Gece Cengiz Özdemir'in sözünü bırakmak istiyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesi olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B1'den Taha Yasin Yılmaz. Aleykümselam Taha Yasin kardeşim. Aynı kampüste bulunduğum değerli abilerim Cemal Çokşirin, Celal Çokşirin, Ersin Örnek, Batu Bingöl, Alican Taş, Mustafa Akın ve Engin Özdemir, aynı koğuşta bulundum. Öncelikle Can abim Cengiz Özdemir, Fırat Torun oğulları Cihan Akın, Fırat Kotan, Emre Sepetçi, Sertif Işık, Fiko Güven, Fatih Türkoğlu, Uğur Bala yani Hoca, Enes Aydemir, Samet Aydemir, Savaş Biriz, Oktay Karabalık, Volkan Yılmaz, Alman Okan, Uğur Gönülal, Cemal Korkmaz'a selam olsun. Gece Cengiz Özdemir'in sözünü bırakmak istiyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesi olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B1'den Karşıyakalı Cengiz Özdemir. Aleykümselam Cengiz kardeşim. Benim için canım kanım olan kardeşlerim Engin Özdemir, Polat Özdemir, Muhammed Özdemir, amca oğulları Ahat Özdemir, Samet Özdemir, Emir Özdemir, İbrahim Özdemir, Enis Özdemir, Kadir Özdemir, Mahsun Özdemir, Erdal Özdemir, Bayram İrfan Özdemir, Emirhan Özdemir, Ekrem Özdemir, Kerem Özdemir, Ömer Özdemir, Arif Özdemir, Enver Özdemir'e ve tüm Özdemir ailesine selam olsun. Bazı kelimeler vardır, ok gibidir, yaydan çıktı mı geri dönüşü olmaz. Benden gece not, kula kulluk yapılmaz, aslan gibi yaşayın. Cengiz Özdemir. Selamünaleyküm Murat abim. Ben Atakan Lüder. Aleykümselam Atakan kardeşim. Başta abim Eyüp Gürgür, dostlarım Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, Beşir Acar, kardeşlerim Atakan Koçak, Uğurcan Bilgi, Bertu Er Öz Yılmaz, Erdinç Ballıkaya, Özgür Bulut, tüm T2A1 koğuşuna, ismini sayamadım, beni tanıyan tüm dostlara, kardeşlere selam olsun. Aynur Polat'tan güzel bir şarkı çalarsan sevinirim abi. Atakan Lüder. Selamünaleyküm Murat abim. Ben Sergen Gürgür. Aleykümselam Sergen kardeşim. Babam, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme, biziz. Bizi tanıyan herkese selam olsun. Sizleri seven Sergen Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Kavun Hasan. Aleykümselam Hasan kardeşim. Abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, biziz. Bizi tanıyan herkese de selam olsun. Sizleri seven Kavun Hasan. Murat abi. Ben Murat Ersoy abim.

0: Tom Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Bizleri merak etme abi. Bizler çok iyiyiz. Sizleri seven Murat Ersoy. Murat abi, ben Onurcan Pınar, yani Gio. Abim Atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana saygımı, sevgimi ve selamlarımı gönderiyorum seninle beraber. Tüm Koğuş'taki dostlarına da sevgiler, selamlar olsun. Bizi merak etme, biziz. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Sizleri seven Onurcan Pınar, yani Gio. Murat abi, ben Paşam Gürgür. Abim Atam Eyüp Gürgür, ellerinden saygıyla öpüyorum. Abi bizi merak etme, biz hepimiz iyiyiz. Seni çok özledik, seni çok seviyoruz. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Sizleri seven Paşam Gürgür. Abi ben Sergen Gürgür, başlar reisim Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Abim Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, Servet Kiper, Mahmut Tunç, Feridun Çam, Babi kardeşim, Kaan İbrum, Muratcan Yıldız, Baran Kayalar, sizleri seven Sergen Gürgür. Murat abi, ben Çakır İsmail, abim Atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, bizler iyi, senin iyi olmanı diliyorum. Özgür, yarınlarda görüşeceğiz inşallah. Sizleri seven Çakır İsmail. Ben Sergen Gürgür, başta Atam reisim Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Seni dışarıda bekleyenler ve kendine orada iyi bak. Bizi merak etme, dışarı nasıl bıraktıysan öyle devam reis. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun, Sergen Gürgür. Ben T2'de yatan Eyüp Gürgür, buradan Hamza, Bayhan, Orhan, Mete ve bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Ben Eyüp Gürgür.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben Birnoğlu'da bulunan Ozan Madras, aleykümselam Ozan kardeşim. Farklı koğuşlarda bulunan Ömer Yıldırım, Halis Yıldırım, Yakup Yıldırım, Mami Yıldırım, Yusuf Yıldırım, Sinan Atalay, Azat Atalay, Velat Atalay, Devrim Atalay, Güven Kılıç, Kadir Demir, Emir Kılınç, Samet Öztunç, beni tanıyan tüm Gediz ve Çamlıkule çocuklarına sıradaki şarkı armağan ediyorum. Mehmet Atılgan der ki, kulesini bildiğim insanların sahnesine ilgilenmiyorum. Ozan Madras. Murat abi, ben Birnoğlu'da yatan Ozan Madras. Aynı koğuşta bulunduğum dostlarım Nemrut Atılgan, Tahir Yıldız, Yaşar Kasa, Görkem Kalemkuş, Seçkin Özyavaş, Kaan Çakıcı, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, Egecan Alenak. Ayrıca aynı koğuşta bulunan abi dost kardeşlerim Saadettin Bıçakçı, Aydın Bıçakçı, Mustafa Argın, Çağrı Araç, Kerem Kavlaga, bu abi dost kardeşlere tüm Kürtçe şarkılar armağan olsun. Gece şu sözümle veda etmek isterim. Kimse vazgeçilmez değildir, vazgeçtiklerim iyi bilir. Ozan Madras. Murat abi, ben Birnoğlu'da yatan Ozan Madras. Farklı kurumlarda bulunan dostlarım Eren Kollik, Samet Öztunç, Uğur Elban, Aykut Adanı, Samet Kır, Ulaş Tekmanlı ve Serhat Balkaya kardeşlere sıradaki şarkılar armağan olsun. Ozan Madras. Selam Murat abi, ben Birnoğlu'da yatan Mehmet Atılgan. Aleyküm selam Mehmet kardeşim. Aynı ve ayrı akvaryumlarda yatan kardeşlerim Tahir Yıldız, Ozan Madras, Yaşar Kasap, Kaan Çakıcı, Görkem Kalemkuş, Seçkin Özyavaş, Zeydan Dal, Mesut Yılmaz, Melih Urkan, Egecan Alenak, Şevket Vazgeçtim. Ayrıca beni tanıyan tüm dostlara selam eder, özgür günlerde görüşmek dileğiyle, Allah'a emanetsiniz. Selamünaleyküm Murat abi, ben Birnoğlu'da yatan Tahir Yıldız, aynı koğuşta bulunan Mehmet Atılgan, Seçkin Özyavaş, Erhan Tanrıverdi, Kaan Çakıcı, Melih Urkan, Mesut Yılmaz, Görkem Kalemkuş, Şevket Karaba, Gökhan Güngör, İtalyan aşçı Kukuli, bu dost kardeşlerime çalan tüm Kürtçe şarkılar armağan eder. Biz bu kampüsün sarrafıyız. Kimin altın, kimin gümüş olduğunu iyi biliriz. Tahir Yıldız, aleykümselam Tahir kardeşim. Murat abi, ben Birnoğlu'dan Tahir Yıldız, aynı ve ayrı kurumlarda bulundum. Hasan Bahtur, Sezgin Alan, Mustafa Argın, Saadettin Bıçakçı, Hurşit Arda Özdemir, Zeydan Dal, Ömür Oturak, Savaş Aktaş, Yunus Emre Güzel, Ali Aslan, Onur Beşer, Aşkın Laçın, Mehmet Atılgan der ki, söz gümüş ise sükut altındır, efendilik pırlantadır. Bu dostlarıma selam eder, çalan şarkılar armağan ediyorum. Tahir Yıldız. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran Teviş'ten Mustafa Keskin. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Başta abilerim Savaş Aktaş, Ömür Oturak, Onur Beşer, Yusuf Samar. Kardeşlerim ve dostlarım Kaan Yıldız, Mert Alıçlıoğlu, Atilla Hukulu, İbrahim Sallı, Oğuz Akbey, Haydar Ergün, sabır ve dua ile tüm kader mahkumlardan selam olsun. Güne sözüm. Hissizliğin ikinci gününde ne ilk günün heyecanı ne de yarının hevesi var içimde. Şarkımız Müjgan'dan Sevemedim Kara Gözlüm. Murat abi merhaba sana, ben Şakran 3 noldan Savaş Aktaş, merhaba Savaş kardeşim.

0: Canım yeğenim Samet Baran Aktaş, koğuşumuzda bulunan Ömür Oturak, Onur Beşer, Yusuf Samar, Mert Aluşluoğlu, İbrahim Sallı, Mustafa Keskin, Kaan Yıldız, Atilla Hukul, başka kurumlarda yatan can kardeşim Melihcan Ataş, can dostum Berat Kurtay, Göktuğ Öztürk, Kurtuluş Çakarlı, Tolga Yalur, Muhammed Yalur, Hakan Çağlar, Arda Ceren. Bu dertlere benden sevgi ve selamlar, gece bir söz de benden. Baktık mevzular çözülebilecek gibi değil, bir düğümde biz atarız. Savaş Aktaş, Ali Kınık'tan senin uğruna. Selamünaleyküm Murat abi, ben Üçnoğlu'dan Aydın Çineli, Ömür Oturak. Aleyküm selam Ömür kardeşim. Canım oğlum Baran Ali Oturak, Murat abi senin aracılığında. Abim Savaş Aktaş, yeğeni Samet Baran Demir, farklı kurum ve koğuşlarda olan abim Kurtuluş Şakarlı, Muzaffer Saklı Avcı, Kemal Kaplan, Yusuf Samar, Onur Beşer, Mert Aluşluoğlu, Mustafa Keskin, İbrahim Sallı, kardeşlerim Efe Arslan, Omuz Zor Bilmez, Arda Ceren, Hasan Batur, Tahir Yıldız, Yunus Emre Güzel. Bu derlere benim ve abimin sevgi ve selamları bakidir. Gece bir söz, boşuna koşmayın, kendinizi yormayın. Hikayenin sonunda herkes toprak sahibi olacak. Ömür Oturak, Murat abi şarkımız İsa Aksoy'dan Sen Benim Gerçeğimsin. Murat abi ben Üçnoğlu'dan Savaş Aktaş, İkinoğlu'da yatan yeğenim Samet Baran Demir'e sevgimi selamlarımı gönderiyorum. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Tamer Demirtaş kardeşime ve Göktuğ Öztürk kardeşime de selamlarımla dayın Savaş Aktaş.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler.

Selamünaleyküm Murat abim. Ben T214 koğuşunu yapmakta olan Emirhan Toprak. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli abim Süleyman Üçer başta olmak üzere Gediz'de Fıstık Ali, Erol Torlup, Namıder Kara Erol, Hüseyin Torlup, Yılmaz Ökmen, Mustafa Yetişen, Namıder Bornavalı, Miço, Gökhan Aladam, Mehmet Sait Aras, Sebahattin Kış, Burak Ayaz akabinde TKB9 koğuşun adaletini sağlayan değerli dostum Zeydan Dal ve abi kardeşlere selam olsun. Son olarak kadın kapalı C13 koğuşunda yatmakta olan canım yerim Burcu Pekacar başta olmak üzere bütün abla kardeşlere tez vakitte sevdiklerinize kavuşmanız dileğine geceye bir söz bırakmak istiyorum. Çivimizin çakıldığı bu hapishanelerde kimse paslanmamızı beklemesin. Elbet bir gün çıkacağız. Kimse kendini kaybetmesin. Roja'dan Dis Adılan şarkısını çalarsan sevinirim sevgili Murat abim. Tüm kadar mahkumlarına hayırlı geceler. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B14 koğuşuna yatmakta olan Gökhan Alada. Aleykümselam Gökhan kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan aslan abim Süleyman Üçer başta olmak üzere Gediz'de Fıstık Ali, Erol Torluk, Namıder Kara Erol, Hüseyin Torluk, Yılmaz Ökmen, Emirhan Toprak, Mustafa Yetişen, Namıder Bornavalı, Mıçe, Mehmet Sait Aras, Sebahattin Kış, Burak Ayaz, Ege Adalı akabinde Ekinoğlu'da yatmakta olan Çağlar Girgin, Şenol Başkut, Ercan Sayar, Yunus Ürgen, Mesut Ademir, Eşref Peke, Zeydan Dal, İbrahim Meftun, Yıldız kardeşlerime selam olsun. Son olarak kadın kapalı C13 koğuşuna yatmakta olan canım yerim Burcu Pekacar başta olmak üzere tüm abla kardeşlere tez vakitte sevdiklerinize kavuşmanız dileğimle gece bir söz bırakmak istiyorum. Geçmem Namert Köprüsü'nden vursunlar beni, yatmam çakal yatağında aslan boğsun beni. Müslüm Gürses'ten Seneler şarkısını çalarsan sevinirim. Süleyman Üçer tüm kader mahkumlarına hayırlı tahliyeler diliyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKA17'den Furkan Kaçar. Aleykümselam Furkan kardeşim. Kader birliği yaptım aslan abilerim Serhat Avşar ve Mustafa Gül başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barış Can Baykar, Emre Can Sürücü, Umut Kaygısız, Mustafa Arslan, Serkan İmran, Melih Çapak, Berkay Tıngır, Arda Can Güney, Emre Ozan, Furkan Acar, Can Özay'a selam olsun. Her saltanatın bir sonu vardır. Buna musallat taşları da şahittir. Murat abi ben T2A17'den Furkan Kaçar. Aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan başta Can Dostum, Yusuf Kaymaz olmak üzere Ersin Yatkın, Bulut Över, Muhammed Arda, Gayret Aslan kardeşlerim, Emirhan Yiğit, Vedat Budak, Atalay Atıcı, Berkay Yurdakul'a selam olsun. Tarih olmamızı bekleyenler tarih yazmamıza tanıklık edecekler. Murat abi ben T2A17'den Furkan Kaçar başta kan bağım olmasa da can bağım olan aslan dostum Yusuf Kaymaz, aslan abilerim Serhat Avşar ve Mustafa Gül'le gece

0: Bir söz bırakmak istiyorum. Zaman her şeyi unutturur, ihaneti asla. Günlerimiz sayıda, hesaplarımız sayısız, az da sabır. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle canlarım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK17'den Serhat Avşar. Aleykümselam Serhat kardeşim. Öncelikle dostum Mustafa Gül ve Aslan kardeşim Furkan Kaçar başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barışcan Baykar, Emrecan Sürücü, Umut Kaygısız, Melih Çapak, Mustafa Arslan, İbrahim Küçük, Deniz Demir, Furkan Şerif Acar'a selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Murat abi ben TK17'den Serhat Avşar. Öncelikle kardeş koğuşumuz olan C10'da bulunan Alican Coşkun ve aynı kurumda bulunan Sedat Ulaş, Kadir Pehlivan, Ersin Yatkın, Devrim Atalay, Azat Bağran, Fuat Can Yılmaz'a selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiğimizi bir başı öne eğilmeyenler bilir. Murat abi ben TK17'den Serhat Avşar. İzmir hapishanelerinde bulunan dost kardeşleri Apo İbiş, Muhammed Arda Gayret, Yunus Kaya, Baran Kayalar, Berkay Tıngır, Mert Homurcuk, Hamit Arslan, Beytullah Demir'e selam olsun. Başı eğik olanın celladı çok olur, bizi ancak Allah yargılar. Murat abi ben TK17'den Serhat Avşar can dostum Mustafa Gül ve Aslan kardeşim Furkan Kaçar'la gece bir söz bırakmak istiyorum. 14 adımlık voltamız olsa bile dışarıda umutla yürüyeceğimiz çok yolumuz var. Elbet bir gün canlarım. Murat abi ben TK17'den Serhat Avşar geceye bir söz bırakmak istiyorum. Korkaklıkta ar ve zillet, cesurca yaşamakta şeref ve namus vardır. Hızlı bir yaşam, gizli bir mücadele. Şerefiyle atan tüm Bordama mahkumlarına selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben TK17'den Mustafa Gül. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Can dostum Serhat Avşar, Aslan kardeşim Furkan Kaçar başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barış Can Baykar, Emrecan Sürücü, Umut Kaygısız, Mustafa Arslan, İbrahim Küçük, Recep Bakır ve başka kurumlarda bulunan Aslan kardeşim Zontaş, Hasan, Muhammed, Arda, Gayret, Ersin Yatkın, Devrim Atalay, Efecan Taş'a selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Murat abi ben TK17'den Mustafa Gül. Kader birliği yaptım. Aslan kardeşlerim Serhat Avşar ve Furkan Kaçar'la geceye bir söz bırakmak istiyorum. Yaşanan gün nasıl olursa olsun umutla beklenen gün her zaman güzeldir. Çünkü insanın geçmişi kayıplarla, geleceği umutlarla doludur. Ve unutma ki bu zorlu yolculuğun sonu çok güzel olacak. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle aslan dostlarım. Murat abi ben TK17'den Mustafa Gül. Gece bir söz. Ateşten gömlekler giydik, sevgiden düşler kurduk. Her savaşta vardık, zaferde de mutlaka var olacağız. Şerefiyle atan tüm kader mahkumlarına selamlar olsun.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi ben T3A7 koğuşundan Sedat Bulut. Aleykümselam Sedat kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim Barat Kurtay, Yamanlardan Serdar Budak, Yunus Ersoy, Aliko Bingöl, Salih Aydın, Namıdar İbrahim Şeren, Lodos Şahin Bekten, Umut Ökmen, Ferdi Serez, Ahmet Güçman, Hamza Önay, Gökay Öztürk, Fırat Bozkurt, Antalyalı boksör Kemal Yılmaz ve değerli kardeşlerim Efe Uz ve Emre Birol'a da selamlarım. Bakide sizleri seven sayan ve özleyen abiniz Sedat Bulut. Selamünaleyküm, aleykümselam. T3A7 koğuşundan Sedat Bulut. Farklı koğuş ve kurumlarda yatmakta olan abi dost kardeşlerim başta değerli büyüğümüz Mahir Uz olmak üzere Efe Uz, Emre Birol, Yusuf Ezirkan, İnan Kaplan, Fırat Çelik, Şehmuz Sevim, Murat Bazara, Yiğit Yılmaz, Namıder Japon, Fırat Çelik, Mehmet Koç, Fatih Boran ismini sayamadım. Tüm abi kardeşlerime de selamlarım bakidir. Biz T3A7 koçtan Ünal Yılmaz ve Hamza Önay başta kader birliği yaptığımız Şahin Bekten başta olmak üzere akabinde kadın kapalda yatmakta olan değerlilerimiz Yağmur Yılmaz ve Eda Nur radyo başına. Gün gelir de karalar bağlarsa yüreğiniz ihtiyaç duyarsanız bize bir selamınız yeter karanlıkları aydınlatma. Ve aynı koğuşta yatmakta oldukları değerli ve kıymetli ablamız Melike Baran'a da bin selam olsun. Murat abi ismi geçen değerlilerimize Barış Kahraman'dan arada bir şarkısı armağan olsun. Ben T3A7 koğuştan Şahin Bekten kıymetli ve değerli dayım Ferdi Seres başta olmak üzere can yoldaşlarım Hamza Önay ve Ünal Yılmaz akabinde Yunus Ersoy, Serdar Budak, Berat Kurtay, Sedat Bulut, Aytaş Titiz, Hasan Özsarman, Ali Kobingöl, Azat Seres isminiz sayamadım. Bütün dostlarıma da bin selam olsun. Ben sizleri seven Şahin Bekten. Müzik Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B 11'den

0: Kepçe Eren Dinçer, aleykümselam Eren kardeşim. Senin sesinden başta aslan abim Fırat Gezgin, dayım Erkan Ecellioğlu, abim Berdan Doğanay, Ceviz Kıran, dayım Akındal, canlarım olan aslan abim Cio Yaşar Doğanay, amcam Recep Övür, Erhan Teker, Vedat Vermez, Hasan Kula, Orhan Atul, Kadir Özkurt, Bozo Uçan Kuş, Azat Çalıkılıç, Edip Ünal, bu dost ve abilerime selam ediyorum. T1B11 koğuşuna Tan Taşçı'dan gidişat şarkısı armağan olsun, herkesi Allah kurtarsın. Selamünaleyküm Can abi Murat Bingöl. Ben T1B11'den Eren Dinçer, yani Kepçe, aleykümselam Eren kardeşim. Abi senin aracılığına Gürkan Tilki, Devran Tercan, Enes Genç, Esat Tuna Akdeniz, Atakan Koçak, Baran Berşe, Kadir Tosun, Diyar Gündüz, Umut Kaygısız, Ali Şantaş, Batu Şimşek, bu abi dostlarıma selam olsun. Gecenin şarkıları abim Fırat Gizgin, dayım Erkan Ecellioğlu ve abim Berdan Doğanay, Ceviz Kıran'a armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim, ben T1B11'den Domdom Ati, yani Atakan Karadere, aleykümselam Atakan kardeşim. Buradan senin aracılığınla değerli dost ve abilerime sesleniyorum. Başta değerli olan Escobar abim Fırat Gezgin, Kurucay'ın lideri Erkan Ecellioğlu ve benim için değerli olan dost kardeşlerim Erhan Teker, Orik, Orhan Atu, Berhan Batın, Doğanay Örnekköy'den, Cix Cemal Yıldırım Yeşilyurt'tan, Öcü Özcan Kırım, Furkan Alkaş, Cio Yaşar Doğanay, Mustafa Doğan Dede, Emer Kadir Öztürk, yani Raftik, Bozo Uçan Kuş, Azat Çalıkılıç'a. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B11'den Domdom Ati, yani Atakan Karadere, buradan senin aracılığıyla dost kardeşlere sesleniyorum. Ercüment Er Yılmaz, Olcay Er Yılmaz, Efecan Demirci, Hasan Demirci, Volkan Kızılgel, Berke Gezersoy, Ahmet Teker, Salih Şen, Samet Özdemir, İbrahim Özdemir, Tolga Han, Balcı Yılmaz, Can Çekici, Altan Serin, Kubilay Serbest, bu derdilere tüm çalan şarkılar armağan olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum: İyilerin intikamı kötülerin günahından daha acı. Selamünaleyküm Murat abim, ben T1B11'den Orhan Atu, yani Orik, aleykümselam Orhan kardeşim. Başta Escobar abimiz Fırat Gezgin olmak üzere liderimiz Erkan Ecellioğlu, dostum Erhan Peker, can dostlarım Berdan Doğanay, Ceviz Kıran, Hasan Kula, Cio Yaşar Doğanay, Akındal, Eren Dinçer, Vedat Vermez, Furkan Alkaş, Atakan Karadere, Cix Cemal Yıldırım, dayımız Mehmet Öncü, bu derlere selam olsun. Çalan tüm şarkılar Erkan Ecellioğlu, Hasan Kula ve Berdan Doğanay, Ceviz Kıran'a armağan olsun. Murat abi, ben T1B11'den Orhan Asu, yani Orik, senin aracılığınla dost abi kardeşlerime sesleniyorum. Furkan Çubukçu, Azat Erol, Furkan Bildirici, İbrahim Etem, Baran, Mert Ceyhan, Furkan Yanık, Enes Köse, Anal Kotman, Vedat Budak, Gökhan Er, hepinize bin selam olsun. Çalan tüm şarkılar abim Fırat Gezgin ve Erhan Peker'e armağan olsun. Selamünaleyküm Can abim, ben Berdan Batın, Doğanay, Ceviz Kıran, aleykümselam Berdan kardeşim. Başta babam Reis Doğanay, Ceviz Kıran ve Ceviz Kıran kanı taşıyan herkese selam olsun. Ayrıca abim Fırat Gezgin, dayım Erkan Ecellioğlu, dayım Ali Turap Diyentüs kardeşim, Cio Yaşar Doğanay, canlarım Akındal, Hasan Kula, Erhan Teker, Ercan Bali, Vedat Vermez, Dede Emer, Yusuf Vak, Eren Dinçer, Furkan Alkaş, Orik, Orhan, Bozu, Yusuf, Azat Çalıkılıç, Buca, F'de olan Mert Aslan'a, Kabadayı, Yunus, Sepet Ören'e bin selam olsun. Şarkılar T1B11 koğuşuna armağan olsun. Ayrıca sana da selam olsun. Kral insan Murat Bingöl, estağfurullah, sağ olasın Berdan kardeşim. Selamünaleyküm güzel insan Murat abim, ben T1B11'den Berdan Batın, Doğanay, ablam Başak İvak, Ceviz Kıran, Ece Ulaka, yarın Ceviz Kıran, Meltem Beydilli ablalarıma, Tülay Çakmak, Meltem Toprak'ta, halam Çağlar Beydilli kardeşim, Bozo'nun derlisi Bursa'nın de kardeşime, ayrıca Tepecik, Murteke, Kuruçay'da tüm abla ve kız kardeşlerime selam olsun. Bugün çalan en güzel şarkılar ablam Başak İvak, Ceviz Kıran'a ve Ece Ulaka armağan olsun. Ben Berşan Batın Doğanay.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B17 koğuştan Umut Akkuş. Aleykümselam Umut kardeşim. Başta dostlarım Emirhan Tapan ve Doğukan Taşar olmak üzere Serdar Ateş, Behçet Aslan, Kaan Demirkıran, Kerem Yavuz Bozo, Ömer Uraiç, Ömer Canter, Ozan Demir, Uğur Elçikol, Savaş Kırmızı Gül. Selam ediyorum Yusuf Kaymaz'a da selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. T4B17 koğuştan ben Emirhan Tapan. Aleykümselam Emirhan kardeşim.

Kardeşim başta dostum Doğukan Taşar olmak üzere benim için derdiler. Behçet Aslan, Serdar Ateş, Ozan Demir, Umut Akkuş, Uğur Elçikol, Berkan Karadere, Burak Kaan Karadere, Serhat Aslan, Onur Çoker, Suat Konuk, Mert Güler, Ömer Canter, Kerem Yavuz, Ömer Uraiç, Serkan Polat olmak üzere tüm dost abi kardeşlere selam ediyorum. Gece bir söz. Hayattaki en önemli şey tecrübedir. Onu kazanmak için önce kaybetmek gerekir. Ben 4 nolu B17 koşulan Doğukan Taşar, başta dostum Emirhan Tapan olmak üzere Behçet Aslan, Serdar Ateş, Suat Konuk, Mert Güler, Umut Akkuş, Kaan Demirkıran, Savaş Kırmızıgül, Ömer Canter, Kerem Bozo, Uğur Elçikol, Ozan Demir, Alper Demirtaş'a bin selam ediyorum. Gece bir söz. Hayata korkusuzca bakanlar ölümden korkmazlar. Ben 4 nolu B17'den Behçet Aslan, başta Aslan abim Azat Başak olmak üzere can dostlarım Doğukan Taşar, Emirhan Tapan, Ozan Demir abilerim, kardeşlerim Muhammed Şen, Umut Akkuş, Serdar Sönmez, Ömer Canter, Kerem Gezer, Ümit Alper, Savaş Kırmızıgül, Uğur Elçikol, Bengin Orhan, İbrahim Kırcan, Mert Güler, Suat Konuk, herkese selam ederim. Murat abi ben B17 koşulan Ali Kerem Yavuz yani Bozo, başta abilerim Emirhan Tapan, Doğukan Taşar, Serdar Ateş, Kaan Demirkıran, Umut Akkuş, Savaş Kırmızıgül, Behçet Arslan, Uğur Elçikol, Ozan Demir, Ömer Canter, Ömer Uraiç, Zeydan Dal, Numan Furkan, Önal Tuna Candan, Serkan Polat selam olsun. Gece Emirhan Tapan'ın sözünü bırakıyorum. Geceleri seviyoruz diye kimse kendini yıldız zannetmesin. Ben T4B17 koşulan Ömer Canter, başta abilerim Emirhan Tapan, Doğukan Taşar, Serdar Sönmez, Ozan Demir olmak üzere Umut Akkuş, Kerem Yavuz, Boza, Ömer Uraiç, Uğur Elçikol, Kan Demir Kıran, Behçet Aslan, Savaş Kırmızıgül, Ömer Faruk Gülsever, Burak Timuçin, Serkan Polat selam ediyorum. Gece Emirhan Tapan'ın sözüyle hayattaki en önemli şey tecrübedir, onu kazanmak için kaybetmek gerekir. Ben B17 koşulan Kan Demir Kıran, dostlarım Doğukan Taşar, Emirhan Tapan, Behçet Arslan, Umut Akkuş, Uğur Elçikol, Kerem Yavuz, Ömer Uraiç, Serdar Ateş, Ömer Canter ve başka kurumda olan dostlarım Alper Demirtaş, Emrecan Bingöl, Cüneyt Büyük, Mert Esen, Yiğit Yıldırım selam olsun. Zorluklar bizi test edebilir ama yok edemez. Sizleri seven kardeşiniz Reşo. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C14 koğuşundan Yunus Batur. Aleykümselam Yunus kardeşim. Benimle aynı koğuşta bulunan dostlarım ve kardeşlerim Okan Duran, Emircan, Ece Soy, Emre Özdemir, Tuncay, Kanat Azat, Özışık, Hasan, Berke Tuncay, Fatih Öz Yıldızlı, Bayram Uygunar, Menderesli, Onur, Musa Gezer, Cengiz Hanlı, Mert Koç, Teoman Şehit. Bu isimlere hitaben diyorum ki zalime merhamet, mazluma ihanettir. Murat abi ben Menemen C14 koşunan Yunus Batur. Başta Şakran, 4 nolda bulunan reisimiz Can Batur. 1 nolda bulunan abilerim Hasan Batur, Ceyhun Batur. Eskişehir tetibinde bulunan kardeşim Yusuf Batur. 1 nolda bulunan yeğenlerim Celal, İlhan, Berdan, Doğanay, Yaşar, Doğanay. Kardeşlerim Cezo, Sedat, Çalışkan, Emirhan, Akbayırlı, yeğenim Metecan, Beydirli, Samsun, Bafra'da bulunan dostum Osman Sakırgay, ismini saymadım. Tüm dostlarıma selam olsun ve diyorum ki belki hiçbir şey yolunda gitmedi ama hiçbir şey de bizi yolumuzdan etmedi. Murat abi ben Menemen C14 koşulan Yunus Batur. Benimle aynı kurumda bulunan kardeşlerim ve dostlarım Ercan Koçak, Tolga Baykuş, Emir Kızılay, Abdullah İlba, Hollandalı Muhammed Kaplan, Dersimli Dayı Fırat İmrak, Mert Kına, Uğur Aktaş, Ramazan Kömürcü, Rafet Kale, Sinan'da ismini saymadım. Tüm dostlarıma selam olsun. Diyorum ki bir daha gelsem şu yalan dünyaya bir gençlik daha harcarım dostlarım ve kardeşlerim uğruna. Murat abi sana da selam olsun. Enver Yılmaz'dan Yoluma Kurmuşlar Tuzak şarkısı armağan olsun. Aleyküm selam Yunus kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi ben eski İzmir'den Hakan Baydar. Aleykümselam Hakan kardeşim. Menemen'de yatmakta olan canım kanım abim Yavuz Selim Baydar ve tüm dostlara selam olsun. Canım abim gözümüz hep yollarda, en yakın zamanda seni aramızda görmekten gurur duyacağız. Senin varlığın bizim için en önemli detaydır. Biz ailen olarak her zaman yanındayız. Kardeş olmak zor zamanlarda yanında olmayı bilmektir. Senin için burada dışarıda mücadeleye devam ediyorum. Yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın. Bizler her koşulda aslan gibiyiz. Sevinçekten üzülmedim ki şarkısı canım abim Yavuz Selim Baydar'a armağanım olsun.
Murat abi ben eski İzmir'den Hakan Baydar, Menemen Kapalı A28 koğuşunda yatmakta olan canım kanım abim Yavuz Selim Baydar'a kader ortaklarından selam olsun. Seni özlem ve hasretle de bekliyoruz. Abim yakındır, buluşacağız. Abi sen bana güçlü olmayı öğrettin. Şimdi bu gücü senin için taşıyorum. Özgür günlerde birlikte daha güçlü bir şekilde vefa bilmeyene ayıracak zamanımız, kıymet bilmeyene verilecek selamımız yok.

0: Sen bir aslan markasısın Yavuz Selim Baydar. Blok 3'ten çalan bütün şarkılar abime armağan olsun. Murat abi ben Menemen A28 koğuşundan Yavuz Selim Baydar. Öncelikle Kaplan kardeşler Deniz Karaba, Özgür Karaba, Emirhan Öztürk, Halil Özdirek, Zeki Kaya, Burak Can, Şahin Mahsun Doğan, Berhan Teliman, Murat Ögen'e, Esat Candan, Aliş Emen, Burak Baş, Kerem Gezer, Mesut Gür, Barış Terim, Oktay Kalabalık, kalbi gönlü bir olan şerefli yatan bütün mahkumları Allah kurtarsın. O yüzden yapar mısın tanımamış gibi bu derdere armağan olsun bu güzel şarkımız.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen T tipinde yatan Bayraklı'dan Dersimli Dayı Fırat İmrak İzmir cezaevlerinde yatan abilerim, kardeşlerim olan Güney Sak, Yılmaz Sak, Volkan Yılmaz, Özgür Gündoğan yani Red Kit, Onurcan Daşdemir, Can kardeşlerim Durmuş Mankır, Sabri Demircan, Ufuk Erengül, Selahattin Güven, Burak Karabaş, Keko Murat, Hıdır Kurban ve Konya Erli'de bir nolu T tipinde yatmakta olan Öz kardeşim Efkan Altun'a Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip eylesin inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Kürtçe şarkılar onlara gelsin. Hayırlı yayınlar. Ben Menemen T tipinde yatan Bayraklı'dan Dersimli Dayı Fırat İmrak, aynı kurumda yatmakta olduğum abilerim, kardeşlerim, dostlarım ve yeğenlerim olan Velat Çelik, Gültepeli, Uğur Aktaş, Apo İlba, Emir Kızılay, Mert Kına, Kadir Aydemir, Mesut Çolak, Yunus Batur, Müslüm Adıyaman, Muhammed Kaplan, Mertcan Ogan, Ahmet Aksöz, Ferdi Kızılkaya, Rabbim tez zamanda sevdiklerinize kavuşmayı nasip eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Kürtçe şarkılar onlara gelsin. Ben Menemen T tipinde yatmakta olan Bayraklı'dan Dersimli Dayı Fırat İmrak, farklı kurumlarda yatan dostlarım, abilerim, kardeşlerim ve yeğenlerim olan Cebrail Aslan, Albay Bülent, Onur Önder, Zımba, Azcan Yatmaz, Beton Şevket Vazgeçtim, Hamza, Murat, Kadir Bozkurt, Mehmet Şerif İnce, Deniz Sönükler, Oktay Önük, Ahmet Dündar canımdan öte olan yeğenim Emre Darçın ve kadın kapalıda yatan kardeşim Bayraklı'nın gülü Ezo'ya Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalınacak bütün Kürtçe şarkılar onlara gelsin. Ben Menemen T tipinde yatmakta olan Bayraklı'dan Dersimli Fırat İmrak, aynı kurumda yatmakta olan abilerim, kardeşlerim, dostlarım, yeğenlerim olan Onur Ülgün, Uğur Ülgün, Bora Yılmaz, Şahin Demir, Apo İlba, Emir Kızılay, Uğurcan Karabak, Osman Gazi'den Demircan, değerli dostum Hişman Alabay, Azat Özışık, Velit Demirhat, Mersin'de yatmakta olan Ferdi Tan yani Bay Ördek ve de öz kardeşim olan Konya Erli Y tipinde yatmakta olan Efkan Altun'a Yüce Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Kürtçe şarkılar onlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK17'den Mustafa Arslan. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Serhat Avşar ve Mustafa Gül. Akabinde dostum Furkan Kaçan, Murat Şimşek, Umut Kaygısız, İbrahim Küçük, Sezer Çabuk, Emre Can Sükücü, Serkan İmren, Barışcan Baykar, Selim Akarçay, Osman Pistil, Emre Özan, Berkay Tıngır, Berat Algül, Furkan Şerif Acar. Bu canlara selam olsun. Gece bir söz. Korkaklıkta ar ve zillette cesur yaşamakta şeref ve namus vardır. Murat abi ben TK17'den Mustafa Arslan. Başta değerli abilerim Ekrem Birlik, Halis Yıldırım, Aydın Bıçakçı, Yakup Yıldırım, Reco Yıldırım, Ömercik Yıldırım, Mahir Güneş, Muhittin Orak, Fırat Eskin, Güven Yavuz, Sinan Atalay, Azat Atalay, Velat Atalay, Erkan Doğan, Bucalı Kenya, Gökhan Kaya ve saygıdeğer abim Sedat Ulu. Bu canlara selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiklerimizi başı öne eğik olanlar iyi bilir. Murat abi ben TK17 Mustafa Arslan. Dostlarım başta Güven Kılıç, Devrim Birlik, Kadir Demir, Devrim Atalay, Hasan Vurgun, Baran Altında, Emirhan Zırhlı, Ahmet Güneş, Doğukan Kaya, Namıdar Bozo, Doğanay, Devrim Tolga, Acar, Hüseyin Zengin, Aykut Adanır, Serhat Balkaya, Mert Tomurcuk, Beytullah Demir, Saftar Acar, Sinan Akdemir, Gürkan Tilki. Bu canlara selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiklerimizi başı öne eğik olanlar iyi bilir.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler.

0: Koçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.
1: Selamünaleyküm, aleyküm selam. Şakranti ekibi 16'dan Enes Öz. Burada kader birliği yaptığım abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Aslan Keser, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derlisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T2B16'dan Airbags Jesse. Burada kader birliği yaptım abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T2B16'dan Sergen Kuruca. Burada kader birliği yaptığım abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz yaşam herkesten yana olmasa da ölüm tarafsızdır. Şakran T2B16'dan Enes Öz. Burada kader birliği yaptım abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Aslan Keser, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ediyoruz. Gece söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T2B16'dan Airbags Jesse. Burada kader birliği yaptım abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ediyoruz. Gece söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T2B16'dan Sergen Kuruca. Burada kader birliği yaptım abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz yaşam herkesten yana olmasa da ölüm tarafsızdır.
0: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B18'den Mehmet Fatih Özışık. Aleykümselam Fatih'im. Buradan benim için çok kıymetli olan Emirhan Özışık, Suat Konuk, Engincan Toprak, Şeref İnegöl, Kürşat Akçay, Mert Güler, Kürşat Ekmekçi, Devran Torun, Emre Keser, Özcan Çalışkan, Ali Cihat Duman, Azat Konuk, Hüseyin Aslan, Selçuk Karatay. Bizim başımıza Allah'ın yazdığından başka hiçbir şey gelmez. Allah'a yaslanan dik yürür. Ben T4B18'den Mehmet Fatih Özışık, Menemen'de yatan efsane kardeşim Azat Özışık. Aynı kurumda farklı koğuşlarda bulundum. Kıymetli dostlar Hoca, Fehim Arı, Şakir Söylemez, İbrahim Barlay, Cengiz Sanlı, Ferhat Arslan, Muharrem Aras, Civan Acar, Muhittin Karakış, Emre Emir Pehlivan, Çetin Temel, Temel Cavit Gürda, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Mert Eko Kahraman, İstanbullu Ogün Özdemir, Yılmaz Güneysak, kıymetli Murat abi, Müslüm Gürses'ten Sorma Gitsin şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B18 koğuşundan Emirhan Özışık. Aleykümselam Emir'im. Başta benim için kıymetli ve değerli olan Karabük'te bulunan abim Alihan Özışık olmak üzere Mehmet Fatih Özışık, Suat Konuk, Emre Eser, Mustafa Yıldız, Kürşat Ekmekçi ve benim için kıymetli ve değerli dost kardeşlerim Davut Güzel, Engincan Toprak, Özcan Çalışkan, Ali Cihat Duman, Mert Güler, Selçuk Karatay, Devran Torun, Şeref İnegöl, Azat Konuk, Hüseyin Arslan, Mevlüt Berke, selam, saygı ve dua ile. Değersiz insan yoktur. Değerini düşüren insan vardır. Ben T4B18'den Mehmet Fatih Özışık, farklı kurumlarda bulunan değerli dostlarım Doktor Zeki Kaya, Engin Avşar, Sinan Dar, Resul Yıldız, Osman Karakalpak, Şenol Başkut, Emrullah Özdemir, Berhan Teğliman, Can Çakır, Onur Öztürk, Yunus Emre, Bahadır Ahmet Ambacı, Serkan Bozbey, ayrıca kadın kapalıda bulunan ablam Fatma Daş, Melis Altıntop, Nergiz Demir, sizlere de selam olsun. Cengiz İmren'den Namert Olayım şarkısı benden gece armağan olsun. Değerli abim seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum Fatih'im.

can dostum. Başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, İbrahim Yılmaz, Arda Doğan gibi bir olsa olacak. Cümleten selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Berhan Teriman yani Zanlı. Burada kader birliği yaptım koğuşun önde gelen isimlerinden can dostum. Başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, İbrahim Yılmaz, Arda Doğan Gedizli, Ose Olcan, Türedi, Basmaneli, Velo, Çaki, Kadir, Seyit Yoldaş, Yavuz Erkun, Ahmet Çetinel, farklı kurumlarda olan Aslan Dayım, Emoş Özdemir, çok sevdiğim abim Yusuf Can, Bilal, Doktor Zeki Kaya, Yavuz Selim Baydar, Hakan Yavaş, Balina, Can Erez, Murat Erez, Vedat Budak, Azat Erol, Yılmaz Güneysak, Hüseyin Dağdelen, Mehmet Fatih Özyaşık, Mert Dağdeviren, bu canlara çok selam olsun. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır. Berhan Teriman, namı der Zanlı. Selamünaleyküm Murat abi, ben Hüseyin Şimşek, aleyküm selam Hüseyin kardeşim. Koğuşta kader birliği yaptım başta. Canım kanım aslan dostum Berhan Teriman yani Zanlı olmak üzere. İbrahim Yılmaz, Arda, Doğan Gedizli, Ose Olcan, Türedi, Gümüşpalalı, Emirhan Yiğit, Basmaneli, Velo. Bu derlere selamlarım bakidir. Ayrıyeten farklı kurumlarda olan Emoş Özdemir abimiz, Can, Yusuf Can, Biler, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız Okan, Arslan Kurtuluş, Çakarlı, Selçuk, Türedi, Azat Erol. Selamlarım bakidir. Adil olmayan güç zalim olur. Zalim de en güçlü olduğunu zannettiği gün canından olur. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşundan Serhat Yalçın yani Basmaneli. Velo aleyküm selam Serhat kardeşim. Burada kader birliği yaptım koğuşun adaletini sağlayan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, aslan kardeşim, boncukçular kralı, yakışıklı, karizmatik, bayraklıdan Berhan Teriman yani Zanlı, Gümüşpalalı, Emirhan Yiğit, Gedizli, Ose, Boksör, Oğulcan, Türedi, İbrahim Yılmaz, Arda Doğan, Seyit Yoldaş, Çaki, Kadir, Gündoğdu, Daykolu, Ahmet Çetinel, Yavuzhan, Erkan ve farklı kurumlarda olan Ömer Koç, Melih, Emoş Özdemir abimiz, Yusuf Can Biler ve İkinoğlu'ya da çok selam olsun. Berhan Teriman yani Zanlı diyor ki, kimin kayığı hızlıysa ona binmeye çalışanlar dikkat edin, bu deniz sizi de boğar. Erdem şarkısı bu derlere armağan olsun. Basmaneli Velo. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Olcan Türedi. Aleyküm selam Olcan kardeşim. Burada kader birliği yaptım başta olmak üzere koğuşumuzun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, ucunda ölüm de olsa özgürlüğü de olsa asla boyun eğmeyen aslan yürekli Berhan Teriman yani Zanlı, Gümüşbalalı, Emirhan Yiğit, Gedizli, Oses, Serhat Yalçın yani Basmaneli, Velo, Seyit Yoldaş, Şaki, Kadir, Gündoğdu, Yavuzhan, Erkan, Daykolu, Ahmet Çetiner. Bu derlere çok selam olsun. Farklı kurumlarda olan başta Burak Yiğit abimiz, Emoş Özdemir, Onur Ersoy, Azat Erol, Halil Türedi, selamlarım bakidir Berhan Teriman yani Zanlı. Kaçanların değil savaşanlarındır. Güzel günler elbet güneş bize de doğacak. O gün ay güneşten daha parlak olacak. Saygılarla ben Oğuzhan Oğulcan Türedi. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşundan Osmancan Oğuz. Aleykümselam Osmancan kardeşim. Gedizli Ose. Burada kader birliği yaptım başta olmak üzere koğuşun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, yol gösteren yakışıklı kardeşimiz, karizmatik kardeşimiz, aslan yürekli Bayraklı'dan Berhan Teriman yani Zanlı, Gümüşbala ve Emirhan Yiğit, Boksör Olcan Türedi, Serhat Yalçın, Basmaneli, Velo, Dodo, Arda Doğan, Ahmetli, İbrahim Yılmaz, Seyit Yoldaş, Çaki, Kadir Gündoğdu, Yavuzhan Erkan, Daykolu, Ahmet Çetiler, farklı kurumlarda olan Berhan Teriman'ın namı der dayısı Emoş Özdemir, Onurcan Devrim, Doğanay, Yusuf Can, bu canlara selamlarımız bakidir, saygılarla ben C6 koğuşundan Osmancan Oğuz. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Gümüşbalalı Emirhan Yiğit. Aleyküm selam Emirhan kardeşim. Burada kader birliği yaptım başta olmak üzere koğuşun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, canım kanım yoldaşım, aslan dostum Berhan Teriman yani Zanlı, Boksör Olcan Türedi, Gedizli Ose, Arda Doğan, Basmaneli, Velo, İbrahim Yılmaz, Seyit Yoldaş, Çakik, Kadir Gündoğdu,

0: Nikolo, Ahmet Çetinel, ayrıyeten farklı kurumlarda yatan başta Aslan abim, Burak Yiğit, Emoş, Özdemir, Yusuf Canbiler, Vedat Budak, canlara çok selamlarım. Bakidir Berhan Teliman, yani Zanlı, diyor ki kaybetmekten korktuğunuz tek şey Allah'ın rızası olsun. Geriye kalan her şeyi unutulmaya mahkumdur. Abim Burak Yiğit'e Ahmet Kaya'dan bir Anka Kuşu şarkısı armağan olsun.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
2: Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C2'den Reis Harun Güven. Aleykümselam Harun kardeşim. Kalbimin sahibi ömrüm. Sen bu dünyadaki en kıymetli hazinemsin. Senin gözlerin benim cennetim. Seni sevmek kelimesinin en yakışlı insansın. Gökyüzü bir kalem, denizler bir mürekkep olsa yine de yazmaya yetmez sana olan sevgimi. Ben en çok seni sevdim, gül yüzlüm. Bazı konuların açıklaması için mektup çıkardım. Orada yaptım. Ben hataya da düştüm. Kabul ediyorum, özür dilerim. Kendimi bu konuda da savunmamam. Seni her şeyden, herkesten çok seviyorum bir tanem. Kadın kapalı B10 koğuşuna yatan kıymetli eşim Naciye Güven'e Rındam'ın şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim, ben Menemen C2'den Tolga Kartal. Aleykümselam Tolga kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Avşar, dostum Reis Harun Güven, Can abim Ceyhun Karabağlı, kardeşim Latif Can Doğan, Hasarlı'nın sefiri Alaaddin Akta, Aslanlar Aslan'ın kardeşim Ömer Cengiz Yüksel, Adanalı Cumali Kasır, Alaçatılı Batu Başar, Diyarbakırlı Muhammed Kılıç, Halo Murat Altın'la gece Reis Harun Güven kardeşimin sözünü bırakmak istiyorum. Duvarlar bedenimi tutar, özgürlüğümü değil. Şerefine yatan tüm mahkumlara selam olsun. Beylerin ağası olmaz, edeple giden saygıyla gelir. Selamünaleyküm, ben Menemen C2 koğuşuna Reis Harun Güven. Başka kurum ve kuruluşlarda bulunan candan öte can dost abi kardeşlerim. A12'den Mahsun'dan Müslüm Adıyaman, Diyarbakırlı Mami Kılıç, Aslanlar Aslan'a Aslan abim Ercan Koçak, Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel, Hüseyin Morkoç, can dostum Latif Can Doğan, Alaaddin Aktay, yeğenim Kadir Etik, Ekrem Şahin Menemen, C5'te yatan Mustafa Göktaş, Serkan Kiremitçi, bu derlere senin sesinden selam olsun Murat abi. Şaşkın şarkısı Ömer Cengiz Yüksel dostuma sizlere gelsin. Aleyküm selam Harun kardeşim. En güzel cinayetlerimi geçmişimi öldürürken işledim ama Allah biliyor ki benimkisi nefsi müdafaa. Selamun aleyküm, ben Berhan Teliman, yani Zanlı. Aleyküm selam. Benim için değerli olan canlar Hüseyin Şimşek, Emirhan Yiğit, Aslandayım, Emoç Özdemir, Yusuf Can Biler, Aziz Can Yatmaz, Zeki Kaya, Yavuz Selim Baydar, Hakan Yavaş, Murat Erez, Can Erez, Hüseyin Dağdelen, Harun Güven, Görkem Şambal, Şevket Vazgeçtim, bu derlere selamlarım bakidir. Dostum Emirhan Yiğit'e Hazar Yıldız'dan Bilsen şarkısı armağan olsun. Ben Berhan Teliman, yani Zanlı. İdam sehpasında asılsa da düşlerimiz Azrail'e inat, her zaman güleceğiz. Selamünaleyküm, ben Emirhan Yiğit. Aleyküm selam. Murat abi, senin aracılığın ile canım kanım aslan dostum Berhan Teliman, yani Zanlı olmak üzere abim Burak Yiğit, Mehmet Ali Alak, Yusuf Kaymaz, Alican Yaşar, Furkan Kaçar, Can Erez, Murat Erez, Doğukan Daşık, bu canlara selamlarım bakidir. Berhan Teliman, yani Zanlı, der ki herkesin yaptığı kendi değerini belirler. Yanlışa düşen ucuza gider, bu derlere Özlem Özlü'den Gönlüm Dağlarda şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Adanalı Onur Kasir. Aleykümselam Onur kardeşim. Benim için değer arz eden canlar Hüseyin Şimşek, Aslan Berhan Teliman, yani Zanlı, Emirhan Yiğit abim, Cuma Ali Kasir, Mehmet Dağdelen, yani Kayra, Hüseyin Dağdelen, Arda Bilge Bulut, Muhammed Tekgöz, Vural Karabulut, bu canlara çok selamlarla Berhan Teliman, yani Zanlı, der ki tanımadığınız insanın arkasından konuşmak sizin kişiliğinizi ve karakterinizi belirler. Bu canlara zarardayım, ziyandayım şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Aleykümselam Mert kardeşim. Abim Murat Öztaş denen namı der Keko, Ahmet Ufak, Murat Başaran namı der Direş, Yılmaz Özen, Oğuzhan Ufak, Erkan Yılmaz, Kürşat Yedi Baba, Tamer Kaşıkçı, Cuma Uluş dostum, Mahir Acar, Ferhat Kalender, Ekrem Bayraktar, Arif Öztopkara, Faruk Çelik, Olcan Bakırcı, Ferdi Koç, Servet Tekin, Aslan kardeşim, Agit Arslan, Gökhan Karakuş, Aydın Etipinde yatan Zafer Arslan, bu derlere bin selam olsun. Ya çıkarız gökyüzüne seyrederiz alemi, ya ineriz yeryüzüne seyreder alem bizi. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle.
0: Murat abi ben Foça açık cezaevinden Mert Esen, Şakran T2A8 koğuşuna yatan derli abim Soner.

T1B11'de yatan değerli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım, T2'de yatan abim Hamit Elmas, Sidar Erol, T3A13'de yatan abim Mustafa Turan Namıder, Mute Aykut Polat, T4'te yatan değerli abim Suat Konuk, Can Dostum Altan Dursun, Mahsun Oğuz, Mevlüt Saymaz, A1'de yatan dostum Velat Arslan Şakran, açıkta yatan abim Sebahattin Salman Aydın, tipinde yatan Zafer Arslan. Bu değerlere bin selam olsun. Adana'na Ayhan'dan Tel Örgüler şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen, Şakran, T1B11'de yatan değerli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım, T2'de yatan değerli abim Soner Meç, Hamit Elmas, Sidar Erol, T3'de yatan dostum İzzet Karakay, Özcan Savuk, Hazar Soydoğan, T2'de yatan dostum Mert Aydın, Hasan Çelik, B7'de yatan can dostum Altan Dursun, B10'da yatan aslan kardeşim Mevlüt Saymaz, A1'de yatan değerli dostum Velat Arslan Şakran, Açık'ta yatan abim Selahattin Sebattin Salman Aydın, E tipinde yatan Zafer Arslan. Bu değerlere bin selam olsun. Esaret bağlarında gül olmaktansa esaret dağlarında diken olurum elbet. Bir gün Ahmet Kaya'dan Karayazı şarkısı armağan olsun.

0: Ben Üçlüoğlu, A12'den Gökhan Karakoç. Öncelikle hücrede bulunan değerli dostum Emrah Tatlı, Serhat Sayan, yani Mişko, aynı kurumda bulunan Oğuzhan Akar, Tayfun Akar, Mahmut Tunç, Adem Çat, Emircan Kaya, Mert Ütücü, Mert Yıldırım, Gencer Atıcı, Ozan Akyol, Müfit Can, Kürşit Akkaya, Fırat Acıbuca, Ferhat Türkmen, Sergen ve Göktemir Gezgin, İbrahim Akar, Ödemiş D'de bulunan değerli abim İrfan Kıyak, Koç Açık'ta bulunan kardeşim Koray Öztürk, Manisa T'de bulunan abim Emin Güneş, Gökhan Karamanlı, Turgay Türk, dostum Ege, dostum Uğur Ece, Ömer ve Engin Aykaç ve kampüste bulunan tüm Manisa Merkez ve Kasaba mahkumlarına selam ediyorum. Şerefiyle bitirilmesi gereken en asil görev hayattır. Gökhan Karakoç. Ben T3A12'den Mert Ütücü, başta kıymetli ve değerli abim Gökhan Karakoç, akabinde abi kardeşlerim Serhat Sayan, yani Mişko, ayrancılardan Rıfat Yılmaz, Çağrı Polat, Şahin, Engin, Bengin, Orhan, Ömer, Erciyes, Adem Çat, Azat Demirhan ve Veli ve Çetin, Kızıltepe, Fırat Acıbuca, Fırat Özpolat, Arman Eleptos, abimin derlisi Emrah Tatlı, Foça'da olan derli dostum Koray Öztürk ve Mert Teke, bu aslan kadrosuna bin bir selam ediyorum. Zor olan adil olmaktır. Ben bir haktan korkarım, bir de haksız olmaktan. Mert Ütücü. Berhan Teliman, yani zanlı aslan abim, özlenen ve beklenensin. Saygılarımı, sevgilerimi sunarım. Elbet açılacak kilitli kapılar. Bu esaret son bulacak. Kardeşlerin her zaman yanında. Yarınımız yok bizim. Dün fark etmiyordu, bugün hiç fark etmiyor. Esaret altında bile duruşunu bozmayan aslan abim Berhan Teliman. Emirhan Yiğit abiye de selamlar. Aslan abim Berhan Teliman'a, Ahmet Kaya'dan ölüm özledim anne. Yaşamak isterken delicesine şarkı sarman olsun. Saygılarla, ben Bayraklı'dan yarınsız Reşat Tony'yim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 Koğuş'tan Emirhan Yiğit. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Benim için değer ve önem arz eden dostlar Hüseyin Şimşek, canım kanım Berhan Teliman, yani zanlı abim Burak Yiğit, Yusuf Kaymaz, Eşkıya Mehmet Ali, Alak Furkan, Kaçar Mayke, Alican, Yaşar Doğukan, Daşik, Serhat Arca, Talha Aslan, Vedat Budak, Muhammed Kırgıl, Ahmetcan Öztürk, Ünalak Yıldız, Berk Odabaş, ismini zikrettiğim canlara çok selamlarım bakidir. Berhan Teliman, yani zanlı, der ki dünya ve içindekilerden korkan namerttir. Bazı yaşamlar ölümden beterdir. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 Koşuna yatmakta olan Serhat Yalçı, yani Basmaneli. Velo aleykümselam Serhat kardeşim. Benim için değerli olan canlar liderimiz Hüseyin Şimşek, canımız kanımız aslan Berhan Teliman, yani zanlı başta olmak üzere Ömer Koçu, Melika Ampalalı, Cüneyt Çetin, Resul Pervane, Ergün Pervane, Taner Subaşı, Fuat Afindi, Kadir ve Ruhat Üstünda, Yusuf Ateş, Çıran Ateş, bu derlere selamlarım bakidir. Berhan Teliman, yani zanlı, der ki dost ve düşman iyi bilsin ki ben dostluğu da düşmanlığı da en had safhada yaşadım. Dostumu da unutmadım, düşmanımı da. Her şeyin günü zamanı geldiğinde sakın korkmayın, düşman değil dostlarımın sessizliği için, yani dostlarımın sessizliği için geleceğim saygılarımla. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16'dan Bayraklı Borsa'dan Resul Yıldız. Aleykümselam Resul kardeşim. Benim için çok kıymetli dostum A10'da olan Reber Hacıoğlu, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Ahmet Cintan, Ahmet Dündar, Hasan Soğan, A16'da olan Aslan kardeşim Çamdibili Sarı, Oğuz Soluk, Gündoğan Doğan abim, Azat Zirek, Halil İbrahimler, A1'de olan kardeşim Roşat Demir, yeğenim iki gözüm Yakup Alp Dündar, Sedat Duman kardeşim, 2.0'da olan Yunus Ülger ve Yunus Kalkan, 4.0'da olan canım ciğerim Ferhat Arslan ve Kadir Dağ, dostum Osman Elçi'ye selam olsun. Tüm dostlara selamlar, ben Resul Yıldız. Murat abi, ben 1.0'lu C16 Bayraklı Borsa'dan Resul Yıldız, aynı ortamı paylaştım. Bana dost olan başta Selahattin Yıldırım Türk, Gencay Halil İbrahimler, Bornovalı Sedo, Mustafa Çakır, Selçuk Bolat, iki gözüm Murat Yurdagül, yani Rus Çiko, kardeşim Yiğitcan Deveci, Efe Oktay, Murat Canpak, dostlar Emrah Timur ve Coşkun Timur, kardeşimiz Samet Kırk Dişçioğlu, Murat Gülşen, dostlar Burak Çakmak, Fatih Özışık, Azat Özışık, can abim Şakir Söylemez, Emrah Topçan, derdi canlara bin selam olsun. Sizleri seven dostunuz Bayraktan Resul Yıldız. Ben benden öncekilere benzemem, benim adım Resul Yıldız.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Hele şu iki güzel şarkıyı dinleyelim. Ondan sonra WhatsApp'tan gelen mesajları paylaşacağım sevgili kardeşlerim. Bu iki güzel şarkı sanırsa.

0: bakmış.
1: Boş yere ağlamanın faydası
2: yok dedi baba. Tekrardan selamünaleyküm, hayırlı huzurlu güzel akşamlar. Cezaevlerinde abi kardeş abla kız kardeşler, hepinize cümlenize sevgimi selamlarımı gönderiyorum. Vaktin tüm güzelliği sizlerle, sevdiklerinizle olsun inşallah. Kardeşlerimin her akşam olduğu gibi kayıt mesajlarının bir kısmını paylaştım. Geri kalan kısmını da süreç içerisinde kendileriyle, dostlarıyla paylaşacağız. Bu arada mesajlara geçmeden Moşe Altun'dan, Moşe selamını aldım sevgili kardeşim. Allah razı olsun. Sana da sevgiler, selamlar Moşe Altun'da. Erdi Bilgeç, Erdi Moşe der ki 3 gündür evi aramıyor. Abi anons eder misin, bir evi arasın Erdi Bilgiç kardeşim. Duyanlar Erdi'ye söyler mi sevgili kardeşlerim, evi arasın. Yeğenim Ferdi Bingöl, iki gözümün çiçeği, evi araman gerekiyormuş kardeşlerim. Duyanlar duymayanlar, Ferdi kardeşime de söylerseniz yeğenime, evi arayıversin size zahmet. Hepinize sevgiler selamlar. Sonrasında kırıklar F tipi açıkta. Serkan Aktaş, Serkan kardeşim. Duyan varsa Serkan kardeşim herhalde dün kırıklar F tipine gelmiş. Uğur'un çok çok selam var Uğur kardeşimin. Hiçbir şey için canını sıkmaman gerektiğini, bugün olmazsa yarın İnşallah tekrar bir arada olmanızın duasıyla beraber Uğur Aktaş kardeşimin hepinize, tüm dostlarına, sevdiklerine, ayrıca Serkan Aktaş kardeşimize selamları vardı. Serkan sana da geçmiş olsun sevgili kardeşim. Bizi duyan tüm abi kardeş, abla kız kardeşler, hepinize sevgimi selamlarımı bir kez daha gönderiyorum. Hadi bakalım bismillah, günün ilk mesajıyla başlayalım. Bu arada Baran Berşe 3 nolu C14 koşu, Baran Berşe.

Kardeşim doğum gününmüş, ses kayıtların, mesajların var, paylaşacağım biraz sonra, bir kısmını paylaşacağım. Sonrasına Ahmet Uygunar, Ahmet doğum gününmüş sevgili kardeşim, senin de ses kayıtların var, biraz sonra inşallah, evet biraz sonra ses kayıtlarını paylaşmaya başlayacağım. Hadi bakalım günün ilk mesajıyla Serhat kardeşimin, Serhat Küçük, Poçalı Serhat dayı. Sana da sevgiler, selamlar. Koğuş'taki tüm kardeşlerime de, Mertcan Karayüz kardeşime ve diğer abi kardeşlerime de selamlar olsun. Ali Aşakranti'ye K4 Koğuş'tan Poçalı Serhat Küçük için annesi, babası ve ablasından seni çok özledik. Güzel günler sabredenler ile beraber tüm kadar arkadaşlarınıza hayırlı tahliyeler dileriz. Poça seni çok özledi. Kayahan'dan Gece Gözlüm Benim şarkısı bizden sana gelsin. Murat Kostak radyo başına, Şakran T4'te yatan Murat Kostak. Dün söylediğinin haberini aldım. Açık görüşte zaten o konu için geleceğim. Mektupta yazdıklarımdan emin olarak ziyarette görüşürüz. Doğru mu değil mi? Olur mu? Selamünaleyküm Murat'ım, nasılsın? Aleyküm selam Abdullah abim, çok şükür. Fatma Başbunar, Fatma Başbunar radyo başına. E-görüş ayarla, ara tahliyen görünmüyor. Çukur'dan Zaza Abdullah, Kahraman Fatma Başbunar. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Manavkuyu'dan Ramazan Karael. Berat Sağlam, Miraç Çoban, Baran Al Aslan kardeşim, Anıl Deniz Fakri, Deniz Fakıya, Berk Bilgiç'e selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Kuşlar uçmayı, balıklar yüzmeyi unutsa da biz bize yapılanı unutmayız. Anlamaz kıblesini şaşıranlar bizi iyi bilmez. İyilikte bir kötülük arayanlar takip sevmezler. Değerlerine göre değil, diğerlerine göre yaşayanlar özlenen ve beklenensiniz. Selamünaleyküm, aleykümselam. Şakram B10 koğuşundaki Serenay'ım. Canım kızım, seni her geçen gün çok özlüyorum. Sönmez amcanlar... sönmez amcanlarlayız. Onların da sana çok selamları var. Sena, Yusuf seni öpüyorlar. Annem, canımdan çok sevdiğim kızım, seni çok seviyorum. Güçlü ol, kavuşacağımız güne çok az kaldı. T1'de yatan canım babamız Osman Duman. Seni çok seviyoruz. İyi ki bizim babamızsın. Üzülme canım babam. Çıkcan beraber parka gideceğiz. Hep yan yana olacağız. Bizim babamız olmandan gurur duyuyoruz. Sen yol, biz de olalım. İyi ki senin kızlarını seni seven kızların Arin Afşin Duman. Eşim Osman Duman. Neden aramıyorsun? Merak ediyorum. Bak seni çok seviyorum. İyi ol. Biz iyiyiz. Sen iyi olursan biz de iyiyiz. Aslan kocam. Her zaman yanındayım. Arkandayım. İyi ki varsın. Seni canından çok seven eşin Evrim Duman. T3 B12'de yatmakta olan Vedat Polat'a. Vedom, görüşe gelemedim. Rahatsızlandım. Aklına başka şeyler gelmesin. Beni ara. Seni çok seviyorum. Hemen sayfamızı yenileyelim. Şöyle bir açalım bakalım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 B11'den Berdan Batın Doğanay. Aleykümselam Berdan Batın kardeşim. Senin aracınla kadın kapalıya seslenmek istiyorum. Nursel'in kardeşimin aracılığı ile fotoğraflarını aldım. Ben de sana mektubum ile fotoğrafımı gönderdim. Cevabını bekliyorum Uygar Doğanay'dan. Gizli Serdam şarkısı sana armağan olsun. Kendine dikkat et sevgilerimle. Ben Berdan Batın Doğanay, Nursel'in kardeşim. Sana da çokça selamlar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 B11'den Bozo Yusuf Uçan Kuş. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Kadın kapalı B6 koğuşuna yatmakta olan hayatımın anlamı Nursel'inim. Her sabah seninle tutunuyorsam yaşama, her gece sana öldüğüm içindir. Ömrümün sahibi sevdiğim Nursel'inime kibariye yak gel şarkısı armağan olsun. Ayrıca Miray yengeme ve koğuş arkadaşlarına da selam ederim. Ben Menemenli Naci dayı, Şakran Kapalı'da yatmakta olan İrem kardeşime de selam ederim. Muti Azer Bülbül, ille de sen şarkısını armağan ediyorum. Bu da ömrüme sevdiğime gelsin. Ben Menemenli Naci dayı, yanımdaki kardeşlerim Bedirhan Kırgil, Gökhan Güler, Japon Berk Baki Bolvadin, T-Tipi Cezaevinden tüm dostlarımıza selamlar. Şarkımız Şagapo Kajmer'den Neyse. Bir kez daha açalım.
Buca Kırıklar, F tipinde kalan canım babam Kanivar Çelik. Dualarım ve sevgim her an seninle, sabırla ve umutla kavuşacağımız günü bekliyorum seni. Çok seviyorum kızın, Arya. Buca F tipinde kalan canım babam Mehmet Ali Çelik. Herkesin çokluğu senin yokluğun kadar etmiyor. Seni çok özledim, seni çok seviyorum. Sana sıkı sıkı sarılıyorum, biricik kızın Rengin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A9 koğuşundan Yiğit Uzunay. Aleykümselam Yiğit kardeşim. Buradan koğuşumuzdaki dostlarım Suat Akbalık, Örnekköy'lü Ozan Gencer, Hüseyin Ali Gezgen, Yamanlardan Yağız Zorba, Mete Zorba, Adanalı Ulaş Tayaksi, Yusuf İslam Çetin, Emir Boğa ve selam olsun. Gece söz bırakıyorum. Biz dostlarımızı kır çiçeği gibi avucumuzda değil, kurşun yarası gibi göğsümüzde saklarız. Selamünaleyküm Can Güzel abi Murat Bingöl. Ben Ayrancılardan Şiar. Çoku aleyküm selam Şiar kardeşim. Şakram 1, 2, 3, 4 nolda yatmakta olan Baran gerçek namı der. Bargıran, İbrahim Akbaş, Köfte, Mehmet Ali, Barış, Doğukan, Öz, Yiğit, Uzunay, Doğukan, Bakan, bu canlara Gökhan, bu anaydan kala kaldım şarkısı çalarsan sevinirim abi. Allah'a emanet olun, tüm dostlara selam olsun. Ben C13 koğuşundan Başak İvak, benim canımın canı ballı lokmam Ece İvak ve burada tanıdığım güzel insanların başında bana kendini iyi hissettiren Ebru Gülüşü de, kendi gibi güzel olan canım arkadaşım Buhsem Erdem, her daim yanımda olan canım ablam Sarı Gönül, yani Gönül Akça. Gece söz değil, iz bırakmaya geldik. Gözler kapatıldığında herkesin karanlığı aynı, hikayeleri farklıdır. Nasihatler bilenlerin olsun. Biz yaşayarak öğreniyoruz. Murat abim bu derdilere Blok 3'ten Sebebi Yar şarkısı armağan olsun. Ben C13 koğuşundan Başak İvak, yani kainat güzeli. T1D2 koğuşunda olan kocam Yusuf İvak. Canım kocam, gözümün gördüğü yerde olmayabilirsin. Ama gözümün daldığı her yerdesin, seni çok seviyorum. Sen benim bu dünyadaki en büyük şansımsın, can parçam ve kardeşlerim Berdan Doğanay, Ceviz Kıran, Yaşar Doğanay, Ceviz Kıran. Murat abim sana da selam olsun, canımdan çok sevdiğim kocam için Yıldız Silve'den Çok Özledim Çaresizim şarkısını çalar mısın? Aleyküm selam Başak kız kardeşim. Can parçam Metecan Bedilli'ye sesleniyorum. Ben ablan Nazar, doğum günün kutlu olsun. İyi ki bizimlesin aslan parçam, seni çok seviyorum. Ben baban Mete Beydilli, aslanım Metecan Beydilli. Ömrün uzun, yolların keskin olsun, doğum günün kutlu olsun aslan oğlum, iyi ki doğdun. Kral kardeşim Metecan Beydilli, ben abin Hakkı Beydilli. Yeni yaşın sana sağlık, özgürlük getirsin paşam nice senelere. Ben Meltem Beydilli, derdimiz Metecan Beydilli. İyi ki doğdun aslanım, yolların açık olsun, ömrün uzun olsun, seni seviyoruz nice yıllara. Selamünaleyküm Murat abi. Biz 4 nolu B16 koğuştan Yoldaş, Cancan ve Yusuf İslam. Dilek aleykümselam kardeşlerim. Beraber kader birliği yaptığımız kardeşlerimiz Tarkan Polat, Emirhan Canbaz, Burak Reis, Yakut, Maviş Demirbaş, Muhammed Mustafa Savcı, Taner Öz, Ali Turap, Yentüz, Bozan Fidan, Cesedi, Çaki ve dayımız Ali Demirkıran. Gece bizden bir söz. Bizde kaybetme korkusu yok. Kazandığımız oyunu bozarız. Yusuf İslam Dilek. Murat abi biz 4 nolu B16 koğuştan Yoldaş, Cancan ve Yusuf İslam Dilek. Aynı kurumda farklı koğuşlarda yatmakta olan Başlamami Tutkun, Serdar Ateş, Ferhat Arslan, Şahin Sincar Mafya, Sedat Ozan, Demir Engin Avşar ve Manaman'da yatmakta olan kardeşlerim Ozan Doğru, Anıl Kanlı ve bizi tanıyan dostlara selam olsun. Gece bizden bir söz, bizim çıkarsız yaşantımız sizin menfaat terazinizi bozar, Yoldaş Cancan. Selamünaleyküm Murat abi, aleykümselam Kenan kardeşim. B2 koğuşuna yatan sevdiğim Damla Avcı, sen benim yarınlarımın umutlarısın. Sen benim hayat kaynağımsın, yarınlarım için bir merhabasın. Seviyorum seni aşkım, Hacı Koca'dan olsun. Murat abi ben Damla Avcı, B2 koğuşuna yatıyorum. Birlikte yattım dostlarım Zeynep, Urak, Meltem, Toprak'ta, İrem Çelik, Özü Tuğçe, Kundakçı, Canan Batur, Gamze Batur. Gece bir söz bırakmak istiyorum, yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına. Selamünaleyküm Murat abi, ben Üçnoğlu'dan Arda Ceren namı der. Tony aleyküm selam sağlasın Arda kardeşim. Burada beraber kader birliği yaptım canlarım başta Yusuf Samar, Umut Zor Bilmez, Hacı Ötman, Efe Arslan, Gürçeşme'den Apyonlu, Deli Haso, Bedri Salman, Erdi Çiftçi, akabinde Savaş Aktaş, Soner Akbaba, Onur Baki, Onur Beşer ve son olarak bir nolu C8'de yatan aslan yürekli kardeşim Veysel Şimşek selamlarım Baki'dir. Mazlumun öz öç alacağı gün zalimin zulmettiği günden daha korkunçtur. Ben üç nolda yatan Buca'dan namı der. Tony mağdurlar iyi bilir. Selamünaleyküm Murat abi, ben üç nolu cezaevi.

0: Kendinden Altındağlı Yusuf Samar, aleyküm selam Yusuf kardeşim. Başta abilerim, dostlarım olmak üzere Arda Ceren, Namıder, Tony, Savaş Aktaş, Gür Çeşmeli, Afyonlu Deli Haso, Saadettin Bıçakçı, Türk Gencay, Mustafa Argın, Umut Zor Bilmez, Hacı Osman, Bünyamin Kurt, Hakan Yavaş, Muhammed Yıldırım, Doğukan Erdoğan, Ömür Oturak, Onur Beşer, Efe Arslan, Mert Çulluoğlu, Murat Canpak, Seçkin Özyavaş, bu derlere selam olsun. Tüm şerefli atan tüm Altında Çamkule çocuklarına selam olsun. Selam Murat abi, ben Kadın Kapalı'dan Sudenaz Karadaş, yani Namıder Patron Karaca, aleyküm selam kız kardeşim. Başta kıymetli halam Gizem olmak üzere akabinde Candan, Baba Çörs, İki Gözüm, Belgin Polatoğlu, Elvan Ergün yani Tursil, Elvan B5'te bulunan üstadım Aslan teyzem Müjde Kırtay. Annem Fatma öpüyorum sizleri, C2'de bulunan hasta roman kızları Seda Kanlı, Seren Gölgülü, Nafiye Buhan, Gülizar Kırtay, Gamze Kardeş, Şüheda Toprak, Burcu Yaman, Dilara Keleş, Ezoy Küleş, Gül Babaçörs, Seda Babaçörs, bu Ayfer Ulu Çamlı değerlilerime bin selam olsun. Bizim yolumuz dikenli, ayağını seven gelmesin. Sevgili eşim, can parçam Hakan Ecevit radyo başına. Ben iyiyim, mesajları her gün dinliyorum. Ayrılıklar bize kapı duvar olamaz. Yaşadığımız her an zihnimde kayıtlı. Sağlığına dikkat et. En yakın zamanda çıkacağız. Seni seviyorum. Allah'a emanet ol. Esra Korkmaz. Murat abi, iyi yayınlar diliyorum. Şakran, Teş, Cebbeş, Koşuna bulunan nişanlım Mert Çulha radyo başına. Sağ ol kardeşim. Canım nasılsın? Biz bildiğin gibiyiz. Babam Ece'yi bıraktı havaalanına. Annem de cuma gelecek, pazara kadar kalacaklar hayatım. Babamı zor ikna ettik. Yarın da halamlar gelecek. Gelinlik bakacağız, haberin olsun. Cuma günü beni babam getirecek. Babanlarla gelmeyeceğim, haberin olsun bir tanem. Çevişçe 5 koğuşuna bulunan nişanlım Mert Çulha radyo başına. Hayatım, bu iş konusunu ne yapacağımı bilmiyorum. Babanlar da değiştiremiyor saatleri. Maaşı da az, gecede servis yokmuş. Mert'le konuşalım cuma günü dedim. Sen ne düşünüyorsun hayatım? Ne yapacağımı sapıttım ben de artık. Seni çok seviyorum kalbim. Cuma günü görüşürüz ay tanem. Hemen kardeşlerimizin ses kayıtlarının, kardeşlerimin demeyeyim, şöyle diyeyim. Baran Berşek kardeşimin ses kayıtlarını paylaşıp hepsini bir daha geri dönmemeksizin. Sonrasında da Ahmet kardeşimizin, onu da paylaşırız. Hemen bakalım. Evet. Bu ses kayıtlarını şöyle bir açalım bakalım.
1: Baran, seni çok seviyorum. Baran, seni çok seviyorum aşkım. Doğum günün kutlu olsun. Nice sağlıklı, mutlu, birlikte senelerimiz olsun inşallah. Elsa da doğum gününü kutluyor. Elsa, babanın doğum gününü kutlamak ister misin?
0: Evet, hemen bunu kapatalım. Duvarlar girse de aramıza, kalbim hep senin yanında. Günler geçer, yollar biter, ben seni beklerim aynı sevdayla. Hemen devam edelim.
2: Baran'ın Pera söyleyebildiği kadar doğum gününü kutlayacak kendince. Dayız, iyi ki doğdun dayız. Baran'ım, ablasının canı. Doğum günün kutlu olsun, seni çok seviyorum. İyi ki varsın, iyi ki hayatımızdasın. Umarım yeni yaşın sana tüm güzellikleriyle gelir.
3: Barom, doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum paşam.

0: Devam edelim hemen.
1: Baran canım kardeşim, doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Nice yıllara inşallah. Aliş abinin ve buradaki bütün arkadaşların sana çok çok selamları var. Seni çok seviyoruz.
2: İyi ki doğdun.

0: Dumbar Hanım, nice güzel yaşlara, sağlıkla, huzurla, umutla, mutlulukla. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Anne kurban olsun seni o ayaklama altına.
1: Oğlum iyi ki doğmuşsun. Doğum günü kutlarım. Allah seni kısa zamanda çoluk çocuğuna kavuştursun. Seni çok seviyoruz oğlum.
2: Barancığım, doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yıllar diliyorum ailenle, çocuklarınla, bizlerle.
3: Enişte doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun, iyi ki varsın.
4: Baran'ım, valla senin yokluğun çok belli oluyor aramızda. Bugün de senin doğum günümüş. Nice yaşlara, nice senelere Allah huzur, sağlık ve mutluluk versin ailenle sana hep beraber. İnşallah yarın talih olursun, aramızda olursun. Hep beraber daha da çok mutlu oluruz. Seni seviyorum kardeşim, ben Süleyman abi.
0: Baron, teyzesinin aşkı, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum.
5: Tamam, bunları da dinletelim.
6: Barom, aslanım doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın. Özgür günlerde görüşmek üzere.
7: Ben Gündüz Kızılgöz. Aslan kardeşim Baran Berşey. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın. İyi ki benim kardeşimsin. Nice sağlıklı uzun ömürlerin olsun. Seni çok çok seviyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle.
8: Baran Berşey kardeşim, doğum günün kutlu olsun. Seni seviyorum. Buradan herkesin sana selamım var çok çok. Öpüyorum seni. Kendine iyi bak. En kısa zamanda yanımıza seni görme dileğiyle. Tekrar doğum günün kutlu olsun Aslan kardeşim benim.
9: Amcaoğlu, yaş günü kutlu olsun. Nice mutlu, özgür günlerde görüşme dileğiyle. Nice yaşlara.
5: Hemen son onu da dinletelim.
10: Canım sevgilim, bu doğum gününde yan yana değildik. Ama bir ömür boyunca senin yanında olacağımı bilmeni istiyorum. Umarım çok mutlu olmuşsundur. Seni çok seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun.
5: Evet, tamam. Mesajı da paylaşalım. Şöyle kapatalım bunu da.
10: Canım sen.
5: Niye böyle oldu? Evet. Biz o bankta oturmuşuz. Kalu beladan beri kim bilir kaç bahar görmüşüz, kaç zemheri. İlk defa ayın halesi de neymiş? Bir dakika şöyle yapalım. Biz o bankta oturmuşuz. Kalu beladan beri kim bilir kaç bahar görmüşüz, kaç zemheri. İlk defa ayın halesine sırnaşırız. Hanesine. İlk defa ayın halesine sırnaşım. Yaşım 20, sana 40 yıldır aşığım. Bir de Müslüm Gürses'ten Nülüfer çalarsanız sevinirim demiş kardeşlerimiz. Evet. Baran kardeşimizin ses kayıtlı mesajlarını paylaştık. Ahmet, birazdan seninkileri de inşallah paylaşacağım. Geri dönmeyelim bir daha ses kayıtları için. Şakran TSC 5 koğuşuna bulan oğlum Aksel Varol radyo başına. Bir annenin yüreğinde evladının yeri bambaşkadır canım oğlum. Yüzün hep gülsün, kalbin hiç daralmasın. Ne yaşarsan yaşa. Seni seven, senin için dua eden bir annen olduğunu hiç unutma. Özlemle öpüyorum seni. İyi ki varsın. Barış Manço'dan Benden Öte Benden Ziyade şarkısı armağan olsun. İyi günler Murat abi, sağ ol kız kardeşim. Şakran Teşce 5 koşuna bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Bir tanem nasılsın, umarım iyisindir, ben iyiyim. Sen geldiğinde daha iyi olacağım. Bugün dinleniyorum, orta katın işleri bitti. Annen kargoyu efendi amca adına çıkardı, haberin olsun. Efendi amcanın kızına yazdım, cevap vermiyorum. Teşce 5'te bulunan canım eşim Aksel Varol, seni çok özledim bir tanem. Allah'ın izni az kaldı, kavuşacağız. Namazlarını aksatma, duanı eksik etme. Her şey olacağına varır, keyfini kaçırma. Bir kalp bir kalp bir kere sever seni, her koşulda sonsuz seviyorum. Rabbime emanet ol, öpüyorum. Kurtuluşumu, mevsimler ne kadar soğuk geçerse geçsin, ruhum senin varlığınla her baharda. Sen benim ömrümün en kıymetli emaneti, en sessiz duamsın Gökçe Çiçek Çakarlı. Koca dama, ben seni bir heves gibi değil, nasip gibi sevdim. O yüzden hiç acelem yok benimsin. Pahalı şeyleri seviyorum. Mesela kimseye yüz vermeyen bir adamın tek derlisi olmak gibi. Seni çok seviyorum. Koca dam, Gökçe Çiçek Çakarlı. Şakran T3C5 koğuşundaki ömrüm Emirhan Ceylan radyo başına. Bir tanem nasılsın, umarım iyisindir, ben iyiyim. Hiç merak etme, bugün arkadaşım Almanya'dan geldi, onunla buluşacağız. Bize gelecek, öyle oturuyoruz, evdeyim yani. Seni seviyorum aşkım. Şakran Tevşçe 5 koğuşundaki bir tanem Emirhan Ceylan radyo başına. Seni çok ama çok özledim ömrüm. Babanın da çokça selam var. Hepimizin senin yolunu gözlüyoruz. En kısa sürede kavuşmamız dileğiyle. Her şeyim kendine. Çok dikkat et. Allah'a emanetsin. Bir şarkı sonrasına kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la Gönül'den Gönül.
11: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e devam ediyor.

0: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler.
1: Bir güzel şarkı sonrası kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben B14 koğuştan Süleyman Üçer. Yanımda kardeşim olan Emirhan Toprak kardeşimin doğum günü bugün. Nice mutlu yıllara değerli kardeşim Emirhan Toprak. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı akşamlar. Ben Kaleli Sedat Aydın. Aleykümselam Sedat kardeşim. T2A13 koğuşuna yatmakta olan öncelikle Aslan abim Gökhan Aydın, ardından amca oğlum Muhammed Aydın yani Tweety. T1'de yatmakta olan öncelikle Mehmet Salman yani Uçe. Farklı kurum ve kuruluşlarda yatmakta olan kardeşlerim Vedat Polat, Mertcan Büker, Baran İbrikçi, Efe Yakışır, Hüseyin Ağaçlı, Murat Koçak, Efe Bayramkaya yani ceset aklıma gelip gelmeyen tüm abi dost kardeşlere selam olsun. Kaleli Sedat Aydın Şorejgel. Murat abi ben Kaleli Sedat Aydın yani Şorejgel. T2A13 koğuşuna yatmakta olan öncelikle Aslan abim Gökhan Aydın, ardından amca oğlum Muhammed Aydın yani Tweety, T1'de yatmakta olan Mehmet Salman yani Uçe. Sizlere selam olsun, umarım iyisinizdir. Murat abi, abim Gökhan Aydın radyo başına. Abi bu şarkı size gelsin Uygar Doğan'dan. Islak sokak sizleri seven sayan Kaleli Sedat Aydın Şorejcan. Uçe selamını aldım. Aleyküm selam. Gözlerinden öpüyorum Mehmet Salman Uçe. Sana da yanındaki tüm kardeşlerime de sevgiler selamlar. Neco da yanındaydı herhalde, Neco Portakal. Öyle hatırlıyorum ama. Hepinize sevgiler selamlar kardeşlerim. Evet, hemen kaldığımız yerden devam. Şöyle bir sayfamı vereyim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran 4 nolu T tipi cezaevinden Emre Tuğrul Alaçatılı. Aleykümselam Emre kardeşim. Başta can dostum Mert Koçak, saygıdeğer abim İbrahim Dündar, Mert Saatli, Yiğit Altınel, Mahmut Yılmaz dostum Mert Koçak'ın abisi Mehmet Doğru Özden. Yücel Özden'e bir selam olsun ve İbrahim Dündar abimin Şakran Kadın Kapalı'da bulunan değerli eşi Bahar Dündar'a çok selam ederiz. Gece sözümüz: hayat bir nefes alabildiğin kadarsın, şakran bir kafes kalabildiğin kadarsın. Ferdi Tayfur, Hatıran Yeter şarkısı tüm dost ve kardeşlere gelsin. Emre Tuğrul. Murat kardeşim, ben 4 nolu T tipi cezaevinden İbrahim Dündar, başta can dostum Hakan Donat, Azat Başar, can kardeşlerim Emre Tuğrul, Mert Koçak, Mutlu Kurt, Can Çakır'a selam ediyorum. Ve kadın kapalıda bulunan hayat arkadaşım ve can yoldaşım Bahar Dündar'a selam ediyorum. Müslüm Gürses'ten O Sevgi Sensin şarkısı armağan ediyorum İbrahim Dündar. İyi yayınlar abi, ben Kardelen Aluçluoğlu, 3 nolda yatan gözümün nuru kocam Mert Aluçluoğlu radyo başına. Bazı insanlar hayatımıza girer, bazıları ise kalbimize yerleşir. Sen benim kalbime yerleşen, yokluğunda bile sevgisini hissettiğim insansın. Aramızda mesafeler olsa da sana olan sevgim her gün biraz daha büyüyor. Seni her şeyden ve herkesten çok seviyorum ömrüm kocam. Mert'im sevgilim, ne kadar zor olursa olsun ben seninle her yükü kaldırmaya varım. Baktı kaldıramıyoruz, beraber yıkılırız ama unutma, bizi Rabbim'den başka hiçbir şey ve hiç kimse yıkamaz. Senin olduğun yerde bize bir şey olmaz, bunu biliyorum ve şartlar ne olursa olsun yolun yolumdur. Kocam Allah'a emanet ol, dikkat et. Bu arada Ömer Dayanık, Ömer'im selamını aldım, vallahi geç gördüm. Bilmiyorum duyuyor mu, duymuyor mu, dinliyor mu, dinlemiyor mu? Vallahi şimdi gördüm, hakkını helal et, seni seviyorum. Allah gönlünü sevindirsin Ömer'im. Güzel bir kardeş Ömer'imiz. Selamünaleyküm Murat abi. T1 John 8 koğuşundan Soner Demirci. Aleykümselam Soner kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli abim köylü Mesut Çaylak ve diğer abilerim Beşir Acar, Oktay Aktaş, Enes Köse, Mehmet Küreken, Muhammed Sayın Mızrakşan ve diğer koğuşta olan kardeşlerim Mehmet Cengiz, Emirhan Canbaz ve akrabalarım hep Bektaşoğlu ailesine. Akın ailesine hemen hemen de yatmakta olan kuzenim İlker Demirci ve eniştem Doğan Işit'e selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Murat abim T1 C18 koğuşuna yatan canımdan çok sevdiğim kardeşim, paşam, yakışıklım Soner Demirci ve koğuşunda bulunan abilerine, kardeşlerine selam olsun. Yakışıklı paşam, evde herkes iyi, her şey yolunda, bir sıkıntı yok çok şükür. Evdeki herkese selamı var, seni çok seviyoruz ne olursa olsun. Arkanda olduğumu unutma, seni çok ama çok seven ablan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben bir nolu T tipi C18 koğuşundan Mesut Çaylak. Aleyküm selam Mesut kardeşim. Kardeşim Soner Demirci, Beşir Acar, Oktay Aktaş, Safter Acar, Enes Köse, canım abim Murat Bari, kardeşim Uğur Tezcan. Oktay Özdemir, koğuşum C18 selamlar. Beklediğimden fazla değil, beklediğimden farklıydı. Hayat Çınartepe'li köylü Mesut Çaylak. Selamünaleyküm Murat abi, ben Erol Gümüş'ten. Aleykümselam Erol kardeşim. Başta canım kanım olan T4C9 koğuşunda yatan abim Can Kaya olmak üzere onun değerlisi T1-19'da yatan abim Rıdvan Kaya, ayrıca Yılmaz Baş namı der Civciv, Serdar Alp Boğa namı der Serok, Mustafa Melih Baş, Mali Acar namı der Ciz, Haciko Doğukan, Azat Aykurt, Zekeriya Kürdi, adını geçiremediğim Abidos kardeşlerine de selam olsun. Abim Rıdvan Kaya ve Can Kaya'nın bir sözüyle bitirmek istiyorum. Rüzgar ne kadar sert eserse essin, kayadan alıp götürebilecek tek şey tozdur. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4C9 koğuşundan Can Kaya. Aleykümselam Can kardeşim. Canım kanım olan T1-19'da yatan abim Rıdvan Kaya başta olmak üzere Serdar Alp Boğa namı der Serok, Yılmaz Baş namı der Civciv, Mustafa Melih Baş, Haciko Doğukan, Mali Acar namı der Ciz, Azat Aykut, Zekeriya Kürdi, Ali Diken, Mevlüt Berk, Erdiş Çakmak. İsmini sayamadığım dost abi kardeşlere selam olsun. Abim Rıdvan Kaya'nın bir sözüyle, İzmir bizi sevmez ama iyi tanır. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Şakran Açık'tan Gökmen Gökdeniz. T4C10 koğuşuna bulan kader birliği yaptım kardeşim. Remzi Şahin Yılmaz. Adana'nın altın çocuğu Uğur Yüklük, Uşaklı Yaşar Arslan, T2'de yatan abim Eyüp Gürgür, T1'de yatan Aslan Yenlerim, Berdan Doğanay Ceviz Kıran, Cio Yaşar Doğanay Ceviz Kıran, Kandıra, F2'de yatan Can Dostun, Raif Ceviz Kıran'a, bizi tanıyan tüm dostlara selam olsun. Gece bir söz, bizi tanıyan vazgeçemiyor, seven ne yapsın, bırak her şey gizli kalsın. Ben T2B2'den o gün daha tekin, öncelikle koğuşumda bulunan kader ortaklarımdan başta Çağlar Akalan olmak üzere Ayrancılardan Fırıncı İbo abi, Çimentepe'den Serhat Kocamer abim, Toprağım Abbas Çiftçi Gediz'de Onur İşler, Murat Yavuz Yiğitcan Azad ve farklı akvaryumlarda bulunan kardeşlerim, abilerim olan T4A13'te bulunan Umut Tür, Agit ve tüm kader mahkumlarına selam ediyorum. Nisa'dan Canım şarkısı armağan olsun. Ben T2B2'de yatmakta olan Çağlar Akalan, buradan dostlarım Efecan Pamuk Basanoğlu, Onur İşler, o gün Dağtekin, Murat Yavuz, Fırat Moğlu, Fırıncı İbo, Mete Aydın, başka kurumlarda yatmakta olan kardeşlerim Mert Güçer, İdris Karakoç, Doğukan, Gökçek, Efecan Akkoyun, İş Yandan Düşme şarkısı armağan ediyorum. Ayrı ayrı akvaryumlarda olsak bile aynı okyanusta görüşmek dileğiyle, biz bu yolun sonunda düşmanlarımızın yaptıklarını değil dostlarımızın yapmadıklarını hatırlayacağız. Ben T2B2'den Onur İşler, koğuşumda kader birliği yaptım. Dostlarım olan başta Çağlar Akalın olmak üzere Efecan Pamuk Basanoğlu, Fırıncı İbo, Murat Yavuz, o gün Dağtekin, Hüsnü Sipçim, Fırat Moğlu, Mete Aydın, Zeki Bavır. T2'de olan kardeşim Aydın Bıçakçı'ya selam ediyorum. Allah bir şeylerin olmasını geciktiriyorsa güzelleştiriyordur. Sabredin. Selamünaleyküm Murat abi, aleykümselam kardeşlerim. Üç nolu'dan İlker Özyiğit. Aleykümselam İlker kardeşim. Kadın kapalıda bulunan her şeyim Buse Özyiğit. Aşkım, dün telefona geç girdim, haberlerini aldım. Ben çok iyiyim. Seni çok seviyorum ömrüm. Ben üç nolu'dan İlker Özyiğit. Kadın kapalıda bulunan her şeyim Buse Özyiğit. Aşkım, dilekçe için haber yollamışsın. Ablam açık ziyarete gelecek, seninle önemli bir konu konuşacak. Tamam dersen ver dilekçeyi. Dilekçe konusunu ben de çok istiyorum. Biliyorsun seni seviyorum ömrüm. Bir nolu T-tipinde bulunan eşim Şahin Aslan Özdemir'e, kocam bazen sana söyleyecek o kadar çok şey birikiyor ki hangisinden başlayacağımı bilemiyorum. Gün içinde ne yaparsam yapayım aklımın bir köşesinde hep sen varsın. Seninle konuşamadığım günlerde bile sanki yanımdaymışsın gibi seni anlatıyorum kendime. İnşallah bir gün bunlar uzaktan değil yan yana oturup konuşacağız. Seni bekleyen bir kalp var burada, bunu hiç unutma. Bir nolu T-tipinde bulunan eşim Şahin Aslan Özdemir, bazı insanlar uzakta olsa da insanın hayatındaki en yakın yerde durur. Sen de benim kalbimin en derin yerindesin. Günler geçiyor ama sana olan bağım eksilmiyor. Aksine her gün biraz daha büyüyor. Sesini duyduğum o birkaç dakika bile bana koca bir dünya olur. Bil ki nerede olursan ol, kalbimin bir köşesi hep seni bekliyor, ciğerimin köşesi. Selamünaleyküm Murat abi, ben Çimentepe'den Memocan. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Senin aracılığınla Şakran Kadın Kapalı'da yatmakta olan Prens

sesin Funda radyo başına. Sevgilim, helalim, seni çok seviyorum. İyi ki varsın, iyi ki hayatımdasın. Helalim. Kendine dikkat et, iyi geceler aşkım, Esmer'im. Ebru Yaşar, özlüyorum Funda'ma ve koğuş arkadaşlarına armağan olsun. Murat abi, senin aracılığınıyla ben Çimentepe'den Mehmet Şengel, TK20'de yatmakta olan sarsılmaz kardeşim Batuhan Şengel, Aslan abim Bahattin Şengel, reisim mafya Sedat Çimentepe'den Sarı Gürkan, Bayraklı'dan Aslan dostum Doğukan, Çevik Torbalı'dan Derli abim Sefa Alaz, Namıder Bozu, Mesut Yılmaz can dostum, Süleyman Akan, Dört Nolda yatan Şehmus Akan, Osman Şengel, Çağrı Park, Ercan Demirdelen, Ramazan Yıldırım, Yüksek Bıçakkaya, hepinize sevgiler, selamlar. Canım kocam Mehmet Atılgan, söylediğin şarkıyı defalarca dinledim. Seni çok seviyorum. Her şey yolunda, seni bekliyorum evimizde. Tek eksiğim sen. Seni seven karın Atılgan. Selamünaleyküm Murat abim, aleyküm selam Sabrıcan kardeşim. T3A13'te yatmakta olan kardeşim Ali İmran Korkmaz ve tüm kader mahkumlarına selam olsun. İmran'ım sen, İmran'ım çok az kaldı. Allah'ın izniyle bu günler geçecek. Allah büyüktür, aslan gibisin. Sen varsa yoksa bu alemde A2 özlenen ve beklenensin. Abim Sabrıcan Korkmaz. Murat abim, T3A13'te yatmakta olan kardeşim Ali İmran Korkmaz ve tüm kader mahkumlarına selam olsun. İmran'ım çok az kaldı. Allah'ın izniyle bu günler geçecek. Allah büyüktür, aslan gibisin. Sen varsa yoksa bu alemde A2 özlenen ve beklenensin. Abim Sabrıcan Korkmaz. Kadın kapalı Cihanbirk'te bulunan hayatımın anlamı Damla İçöz. Ya Devran, niye buraya geldiğinde hep takılıyorum Allah için. Sen söylemeden ben söyleyeyim Devran. Oranıma bak, burada hep takılıyorum ne hikmetse. Vallahi billahi ya. Devran diyecek ki abi hayırdır ya, niye hep orada takılıyorsun? Vallahi takılıyorum, benlik bir şey değil. Kadın kapalı C11'de bulunan hayatımın anlamı. Damla İçöz'e gülüm, beni uyumadan ara. Bedenen orada olsan da ruhun, sevgin ve kalbin tamamen benimle. Özgür, kendini asla yalnız hissetme. Ben her adımda, her nefeste senin yanındayım. Sen benim en değerlimsin Devran Kurtçebe. Kadın kapalı C11'de bulunan canım kardeşim Damla İçöz'e iki gözümün çiçeği Damlam. Bu dört duvar senin içindeki ışığı söndürme yetmez. Sen çok güçlü bir kadınsın ve bu sınavı da başarıyla atlatacaksın. İnanıyorum. Seni tarifsiz bir sevgiyle seven abin Mustafa İçöz. Kadın kapalı C11'de bulunan kızım Damla İçöz'e canımdan öte canım kızım. İnsan bazen düşer ama önemli olan ayağa kalkacak gücü bulmaktır. Sen benim kızımsın. Senin damarlarında pes etmeyen bir asalet var. Güzel günler seni bekliyor annem. Dualarımdasın Şaynur İçöz. Kadın kapalı C11'de bulunan kızım Damla İçöz'e canım kızım, sen ne yaşarsan yaşa, nerede olursan ol, arkanda dağ gibi duran bir baban var. Başını sakın öne eğme kızım, senin canın, senin varlığın benim en büyük değerim. Kendini asla yalnız hissetme canım kızım, yadigar İçöz. Heradan selamlar, nasılsın, bizler iyiyiz. Dün Ayşeler geldi, kültür parka gittik, Yiğit fuarda görevliydi. Onu ziyaret ettik, sonra da bize geçtiler, gece gittiler. Kız bizim hasta biraz, onu doktora falan götüreceğim, çok nazlı. İşteydim. Allah'a emanet ol. Görüşürüz. Ben Edo Saraç, bu yürek nelere yeterse, bir can bir canı ne kadar severse, bir damardan ne kadar kan geçerse, yaşam ölüme ne kadar değerse, sen de benim için o kadar değerlisin sevdiğim kadın Neşe Gürbüz. Ben Edo Saraç, hayat ne kadar garip değil mi? Koca şehire meydan okuyorsun, iki gözde tutsak oluyorsun, gözlerinde tutuklu kaldım Neşe kaynağıma. Yıldız Silvem'den. Yıldız Silve'den aklım hep sende armağan olsun. Edo kardeşim, Sinan'dan selamını aldım. Aleyküm selam sevgili kardeşim Edo Saraç. Selamını aldım Sinan'dan. Aleyküm selam, sağ ol kardeşim benim. Sana da koğuştaki bütün abi kardeşlerime de sevgiler selamlar Edo Saraç kardeşim. Hemen diğer mesajını okuyalım. Selamünaleyküm Murat abi, ben Edo Saraç. Benim adıma istek atan varmış. Bu mesajı atan kişiye, kendini veli nimetten sanmasın, benim derdim olamaz. Tek derdim var, o da Neşe Gürbüz. Böyle boş konulara takılıp da üzme kendini. Neşe kaynağım, herkes haddini bilecek. Seni çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Edo Saraç. Benim adıma istek atan varmış. Bu mesajı atan kişiye, kendini veli nimetten sanmasın, benim derdim olamaz. Tek derdim var, o da Neşe Gürbüz. Böyle boş konulara takıp da üzme kendini Neşe kaynağım, herkes haddini bilecek demiş.

Edo Saraç kardeşimiz. Şaklanda yatan sevdiğim Ferhat Arslan. Sen benim en kıymetlimsin. En güzel vazgeçilmezimsin. Sevmekle bitmeyenimsin. Sen benim hakikatlimsin. En derin en içimdesin. Sen benim en güzel derdimsin. Seni çok seviyorum. Yarın Zuhal Arslan. Şaklanda yatan sevdiğim Ferhat Arslan. Hayatın bana verdiği en güzel hediye sensin kocacığım. Hiçbir zaman yalnız değilsin. Doğam seninle, kalbim seninle. Ben her şeyimle seninleyim yarim. Selamünaleyküm Murat abi. İzmir Şakran, bir nolu Ayç Koşna bulunan canım abim Serhat Bozdaş'a selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Aleykümselam kardeşlerim. Serhat Bozdaş, Serhat'ım selamını aldım kardeşim. Ben aleykümselam sana da, Koşna'daki tüm kardeşlerime, abilerime sevgiler, selamlar. Abim Serhat, hayat ne kadar zorlayıcı olursa olsun senin güçlü duruşun ve güzel kalbine olan inancımız hiç değişmez. Belki şu an aramızda mesafeler var ama gönlümüz her zaman seninle. Seni çok seviyorum canım abim. Kendine çok iyi bak. Kadir'den Hakim Bey şarkısı Sarsılmaz, Serhat Bozdaş'a armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Buradan bir nolu A3'te bulunan canım abim Serhat Bozdaş'a selamlarımı gönderiyorum. Ve Şakran Açık cezaevinde olan abim Umut Olçar'a sevgilerimle, Sarsılmaz koğuşundaki bütün koğuşu değiştirilen arkadaşlarına sevgiler. Canınızı sıkmayın. Bugünler geçer elbet. Kendinize iyi bakın. Buradan Azar Bülbül'den Caney şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Teviş B17'den Ümit Bingöl. Aleykümselam Ümit kardeşim. Buradan kadın kapalıda yatmakta olan en büyük varlığım biricik eşim Işıl Bingöl'e sesleniyorum. Sana yan baksalar kıyamet kopar. Sen yoksa dünyayı... Kıyamet kopar sen yoksan. Dünyayı alsam ne çıkar? Bu kalbim sadece seninle çarpar. Seni benden bir tane ölüm... Şöyle diyelim, seni benden ancak ölüm ayırır. Seni seviyorum. Düzeltelim orayı Ümit kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Teviş B17'den Ozan Ertop. Aleykümselam Ozan kardeşim. Öncelikle kadın kapalıda yatmakta olan derdi yengemiz Işıl Bingöl'e koğuş arkadaşlarına selam eder, ayrıca kader birliği yaptım. Ümit Bingöl, Anıl Öztürk, Hasan Demir, Uğur Efe Namıder, Simego'nun Tekin, Tüm Çekiç, Arda Derli, İsa Can, Güneş Yüz, Paça, Metin, Ferit Alpay, Mehmet Çekiç ve yazamadım tüm dostlarıma Gökhan Namlu'dan Gönül Yaram şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Kader mahkumlarına selam olsun. Teviş B18'de yatmakta olan Adem Tırpan'a Şehmuz Can Tırpan'dan Müslüm Gürses'ten Gözünden Tanırım şarkısı armağan olsun. Aleykümselam Recep. Sağ ol kardeşim benim. B10 Serenay Kavaş. B10 Serenay Karavaş mı? Karavaş. Serenay kardeşim Karavaş yazıyor ama doğru mu okuyorum? B10 koşu Serenay Karavaş radyo başına. Selamünaleyküm Murat abi. Hayırlı yayınlar. Ben Celal. Aleykümselam Celal kardeşim. Kadın kapalı B10 koşuna atan canım sevgilim Serenay'a çok çok selam olsun. Gecen güzel olsun sevgilim. Her şeye rağmen seni seviyorum canım. Her zerrem her zerrene aşık sevgilim benim. İnşallah tez zamanda yan yana olacağız. Her karanlığın ardında vardır bir aydınlık. Bu karanlık yolda da aydınlık yollarda da hep beraber olmak dileğiyle aklın dışarıda kalmasın. Gecen güzel olsun sevgilim. Saklımdasın yar şarkısı canım sevgilim Serenay'ıma armağan olsun. İki güzel şarkı, sonrasına kaldığımız yerden devam.

Boş ver. Boş ver umut sana gitsin. Çünkü hayat seni değil. Sen hayat üzmelisin ki. İşte bu yüzden de altını çizdiklerin üstünde çizmelisin. Biz dosta selamı da biliriz, yarı sevdayı da. Ama yeter ki dost yürekli,

0: Murat'la gönülden gönüle.
1: İki güzel şarkı sonrası kaldığımız yerden devam. B10 Serenay Karaavaş radyo başına. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı yayınlar. Ben Celal Kadın Kapalı, B10 koşuna atan canım sevgilim Serenay'a çok çok selam olsun. Gecen güzel olsun sevgilim, her şeye rağmen seni seviyorum canım. Her zerrem her zerrene aşık sevgilim benim. İnşallah tez zamanda yan yana olacağız. Her karanlığın ardında vardır bir aydınlık. Bu karanlık yolla da aydınlık yollarda da hep beraber olmak dileğiyle aklın dışarıda kalmasın. Gecen güzel olsun sevgilim. Murat abim, ben Gülseren Uzun, derdi eşim Eyüp Uzun radyo başına. Canımın içi, çok sevdiğim, seni gülerken görmek çok güzel, bana mutluluk saçıyorsun. Her zaman dediğim gibi, iyi ki sevmişim seni. Murat abi, bu kıymetlime Müslüm Gürses'ten dön sevgilim, armağan olsun. Murat abim, ben Menemen cezaevinden Eyüp Uzun. Derdi büyüm Ercan Bedo, kıymetli kardeşim Kemal Bedo, benimle aynı sofrayı paylaşan kader ortaklarıma, bizi tanıyan dostlarımıza, abilerimize, kardeşlerimize selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Aleyküm selam Eyüp kardeşim. Murat abi iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak.

Ünsal Yalçın kardeşim, Şaklan Kadın Kapalı B7 koğuşunda bulunan eşim Tülay Çakma sesleniyorum. Canım, Allah'ın izniyle her şey güzel. İrfan abim sana çok selamı var. İnşallah en kısa zamanda ziyaretine gelecek.

9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına. Aşkım, görüşe girerken heyecanla girip çıkarken kalbimi bırakıp çıkıyorum. Umarım en yakın zamanda geldiğimde beraber el ele çıkacağız. Seni çok seviyorum. Aklım hep sende. Şakrantiş B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına. Kalbimdeki yerin o kadar farklı ki sen benim iyi ki dediğimsin, iyi ki sevmişim seni. O yüzden hep gülsün, bu kalpte hep varsın ve hep olacaksın ömrüm. Allah'ıma emanet güzel. Yok, ömrüm Allah'ıma olacaksın ömrüm. Allah'ıma en güzel emanetimsin. Ben Bayraktar Maviş değerli abilerim, dostlarım olmak üzere İbrahim Meydanoğlu, Utku Varşal, Mehmet Öncü, ayrıca Ahmet Gezer, Kürşat Çakan, Celal Coşar Demir. Bu derde insanlara Derya'ba davacıdan ama geçecek şarkısı armağan olsun. Gece bir söz küçümsedin her şey için gün gelir, önemsedin bir bedel ödersin. Herkesin gecesi güzel olsun, iyi yayınlar Murat abim. Bayraktar Maviş esen kalın, sağlasın Maviş kardeşim. Ben Bayraktar Karaca Tuncay. Canım babam Maviş'ime Güllü'den güzel bir şarkı armağan olsun. Not, ben Bayraktar Maviş, kadın kapalı B1'de olan Gülcin Çebeci, sana da bir selam olsun. Senin de gecen güzel olsun. Mektubum eline ulaştı mı, kendine iyi bak Gülcin Çebeci'ye. Blok 3'ten kusura bakma, armağan olsun. Seni selam Bayraktar Maviş, Gülcin Çebeci. Acil dönüş yap. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan bak sıkılma, bak ben çok kötü hastalandım, yatıyorum kalkıyorum seni düşünüyorum, benim elimden ne gelse sana yaparım ama bu ceza ile ilgili inan hiçbir şey yapamıyorum, sana sadece seni dualarımda Allah'tan istiyorum, iyi olmanı diliyorum. Derya bedavacı ama geçecek şarkısı Ceylan'ıma armağan olsun. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan bak ne olursun üzülme, Kerem'le Can Allah'a emanettir, sen bol bol onlara dua et, kendine çok iyi bak, zaten ben yeterince çok üzülüyorum, eve haber gönder Ceylan'ım. Derya Bedavacı ama geçecek şarkısını sana armağan olsun. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, canım karım ne olursun üzülme, Allah'ın izniyle gün doğmadan neler doğar, bak ben de çok üzülüyorum, sana dua ediyorum, Allah'ın izniyle bu günler bitecek Ceylan'ım. Ben Çimentepe'den Gülten Karagöz, benim kanatsız meleğim Naciye sarsılır radyo başına. Annem bizleriyiz, Allah'ın izniyle bunların da üstesinden geleceğiz. Ceylan Taşkıran ablam sen de iyi ol, Allah büyük ablam. Ezel Özel ablam sen de iyisindir inşallah. Allah büyük ablam seviliyon. Cino Özlem annemin de çok selam var. Ablasının telefon numarası kullanılmıyor, ulaşılmıyor. Ezel abla haberin olsun. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım ömrüm kendine çok iyi bak. Seni çok seviyorum, Allah büyüktür Ceylan'ım, onu hiçbir zaman unutma. Gülten'e iyi olduğuna dair eve haber yolla, kendine iyi bak, Allah'a emanet ol Ceylan'ım. Derya Bedavacı ama geçecek şarkısı Ceylan'ıma gelsin. Not, İsmet Deveci kardeşim sen de kendine iyi bak abim. Selamünaleyküm Murat abi. T2015'te yatan abim Yunus Emre Küçük Coşkun radyo başına. Aleykümselam kardeşim. Abim umarım bu mesajı duyduğunda yüzünde küçük de olsa bir gülümseme olur. Seni çok özlüyoruz. Burada seni merak eden, seni düşünen insanlar olduğunu hiç unutma. Hep aklımızdasın. İnşallah güzel günler çok uzak değildir. En kısa zamanda yine hep beraber oluruz. Kendine çok iyi bak abim. Seni canımdan çok seven kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2015'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Aleykümselam Yunus Emre kardeşim. Benim için değerli kıymetli olan aslan abim Yunus Ülger başta olmak üzere Serkan Yıldız, Mafya Sedat Ulu, Çam Dibili, Tayfun Geyik, Baba Saffet, İlhan Özcan, Hasan Yüksek, Ekrem Birlik, Çınar Birlik, Cüneyt Bulut, Hasan Kocatepe, Reşat Vardar, Murat Çampak, Baran Nacar'a bin selam eder. Bizi tanıyan şerefiyle yatan istisnalar hariç tüm canlara selam olsun. İnsanlar kaptan olmayı seviyor, söz konusu dümen çevirmek olunca. Murat abi T2015'ten Yunus Emre Küçük Coşkun radyo başına. Ferdi abin ile annen, canım oğlum, sesini her duyduğumda içim biraz olsun rahatlıyor ama sesini duymak yetmiyor. Senet karşımda görmenin, sana sarılmanın yarın hiçbir şey tutmuyor. Yunus Emre, vallahi karışık bir mesaj sevgili kardeşim. Ben gene okuyayım. Seni çok özlüyorum, inşallah bu günler geçecek. Seni tekrardan karşıma alıp sarılıp aynı sofrada oturup sohbet edeceğimiz günler gelecek. O zamana kadar kendine çok iyi bak, seni seviyorum oğlum. Kavuşacağımız günü bekliyorum.

Bu seben 4.0'da bulunan yüreğimin sahibi Şakir Söylemez. Sana hayatımın en güzel parçası, yüzümdeki gülümsemenin en güzel sebebi, kalbimdeki huzurun en güzel adısın. Sevgilim, iyi ki varsın, iyi ki kalbime dokundun. İyi ki hayat seni bana verdi. Sen benim hayatımın en güzel dönüm noktası, kalbimin en güzel hikayesi ve iyi ki dedim en kıymetli insansın, kurban oldum. Manuş Baba'dan iki gözümün çiçeği sevdiğime armağan olsun. Buse ben 4.0'da bulunan varlığı şükür sebebim Şakir Söylemez. Sevgilim, bugün seni görmek bana çok iyi geldi. Bakışlarına kurban olduğum adam, günümü güzelleştirenim. Kalbimin en derindeki adam için Hirayzar Doşan en derinimsin şarkısı armağan olsun. Selam Murat abim, aleyküm selam kardeşim. Savaş Aktaş, savaşım iki gözüm. Biziz, her şey yolunda, son saatler kaldı. Yanına gelme nasipse, güne senin kokunla başlayacağım. Oğlum da ben de çok mutluyuz seni göreceğimize. Seni çok seviyorum kalbim adam. Senin merhamet dolu yüreğine, sevgine can veririm. Sen her şeyden bir fazlasın benim için canım. Seni seviyorum savaşım. Savaş Aktaş, sana sarılmayı o kadar özledim ki bazen kollarımı kendime doluyorum, sanki seni biraz olsun hissedebilirmişim gibi. Aramızda duvarlar olabilir ama kalbimi sana giden yolu hiçbir duvar kapatamaz. Geceler en çok sesini özlüyorum. Bir iyi geceler deyişini bile bütün dünyamı değiştirdi Savaş Aktaş. Can bacım Kürtülya'ya selam olsun. B9'un duvarları seni dört duvar arasına almış olabilir ama senin yüreğine, cesaretine kimse zincir vuramaz. Dışarıda seni seven, seni bekleyen, her daim arkanda duran insanlar var. Sakın moralini bozma bacım. Çünkü sen düştüğün yerden daha güçlü kalkmasını bilenlerdensin. B9'a selam olsun Kürtülya'ya. Biz buradayız, sen yalnız değilsin. Kırtaylardan selam olsun. Murat abim selam, ben B9'dan Kadife Kale'den Kürtülü, aleyküm selam Hülya kardeşim. T1A20'de bulunan Cesur Bayhan radyo başına. Ömrüm, nefesim, ciğerparem, oğlum. Telefon yaptım, cezalı olduğun için olmadı anne. Daha dikkatli ol, biliyor musun senden haber alamayınca çok merak ediyorum ve üzülüyorum. Ben iş görüş için dilekçe yaptım, sen de yap ki önümüzdeki ay görüş yapalım. Kokusuna hasret kaldım iki gözüm. İki gözümün yeşili. Murat abi Cesur'uma, onda bulunan Suat Altsoy aslan yerime, bu aslanlar için Eyfan'dan su misali şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, iyi yayınlar Murat abi. Ben 4.0'dan Uğur İbru. Aleykümselam Uğur kardeşim. Senin aracınla şakran kadın kapalıda yatmakta olan Beyhan İbru'ya seslenmek istiyorum. Aşkım nasılsın, iyi misin? İyi ol, iyi ol, iyi düşün, iyi şeyler olacak. Bugünler geçecek, dışarıda bizi özgür günler bekliyorum. Mutlu bir hayatımız, mutlu bir yuvamız olacak. Sen benim en değerli varlığım, çok sevdiğim aşkım, canım bir tanem, canım eşim. Seni seven Uğur İbru, sana bir şarkı armağan etmek istiyorum. Müslüm Gürses'ten öpmek istedim şarkısı armağan olsun ve selam. Murat abi ben şakran kadın kapalıda yatmakta olan Fatma Ebru. Senin aracılığınla 4.0'da yatmakta olan oğlum Tufan İbru'ya seslenmek istiyorum. Canım oğlum, bir tanem, can tanem, seni çok özledim. Sen benim gözümün nuru, ilk göz ağrımsın oğlum. Sabret, bu günler geçecek. Özgür günler yakındır, seni seven annen Fatma İbru oğluma bir şarkı armağan etmek istiyorum. Müslüm Gürses'ten seven olmaz ki şarkısı armağan olsun. Şakranda yatmakta olan Çetin Kızıltep aslan kocam, senin varlığın yeter bana. Kalbimin sevdası, aslanlar gibi ceza yatıyorsun kocam. Arkanda bekleyenin sağlam, iki gözüm Çetin'im. Güzel günlerimiz yakındır, Allah'ın izniyle yaşama sebebim, ömrüm yoluna kurban olsun. Bu günler geçecek, iyi günde tuttum eli, kötü gününde daha sıkı tutarım yakışıklı kocam. Şakranda yatmakta olan Çetin Kızıltepe, Gülten Kızıltepe'den aslan kocam. Az zaman sonra aslan yine sahnede, sarsılsak da yıkılmayız Allah'ın izni aslanım. Tatilde canım kocam, en yakın zamanda yanımdasın. Sana cezaevi koymaz, yıkılmanı bekleyen yükselişini izlesinler. Allah benim arkamda, ben de senin arkandayım yakışıklı. Çocuklarımın yakışıklı babası, kendine iyi bak aslan kocam. Ben Mersin Pınar'dan Fırat Doğan. Öncelikle mahalle büyüğüm Murat Bingöl abime selam olsun. Aleyküm selam Fırat kardeşim. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan sevdiğim Nazlım, Nazlı çiçeğim Nazlı Doğan. Seni çok seviyorum, her şeyim karım. Kavuşmamıza çok az kaldı, inşallah çıkacaksın can eşim. Şakran 4.0'da yatan oğlum Ercan Doğan. Aslan oğlum, seni de çok seviyorum elbet aslanım. Oralar kime kaldı ki, sana kalsın. Ben Mersin Pınar'dan Kardelen Doğan. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan anne kelimesini fazlasıyla hak eden annem Nazlı Doğan. Kavuşmamıza günler kaldı annem, güzelim, Ecem Şakran. 4.0'da yatmakta olan aslan kardeşim Ercan Doğan.

babam Fırat, Don ve 3 nolu yatan sevdiğim Doğuş Kalyon'a selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. B6 koğuşuna yatmakta olan canıma can katan aslan anam, yani Aslı Tunçlar, nasılsın annem? İnşallah iyisindir. Bizi soracak olursan biz çok iyiyiz, sen kendine çok iyi bak. Sen aslansın, aslan annem, evimin kraliçesi. Elbet bir gün az da sabır, seni benden ayırdılar. B6 koşuna yatmakta olan aslan karım, kocasının göz bebeği yani Aslı Sultan, nasılsın yeşil gözlü kadınım? İnşallah iyisindir sultanım. Bizi soracak olursan biz çok iyiyiz, sen kendine çok iyi bak yeşil gözlüm. Gönlümden vuruldum yeşil gözlerine, sultanım aslan karım benim. Elbet bir gün az daha sabır, en büyük sabrın silahın olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Tevhid Ağun Koç'tan Şefikcan, yani Çapo. Şefikcan, bak mesajların gelme. Bugün kardeşimiz aramış abi, mesajlarımız niye okunmuyor diyor. Şefik, sana söylüyorum, bilgin olsun. Ben de dedim ki kardeşim göndermiyorsunuz ki okuyalım. Ha öyle mi abi dedi. Bugün gönderdiler Şefik. Allah da biliyor, bizlik bir şey yok ha. Haberin olsun. Yani. Başta öz abim Agircan, Yıldızlı Muru, Azat Yavuz, Hasan Vurgun koğuşumda yoluna can oldum. Serkan Vurgun abim, aslan kardeşim Efe, Arda Kutlay, Ali Berk'in torun, Taylan Korkmaz, T2'de bulunan aslanların Baran Alsaç, Berk Korkut, Menemen'de bulunan kardeşlerim Urcan Akdeniz'e kocaman selam ediyorum. Gece sözüm, gece ay düşer aklıma ölüm, haddini bilmeyen herkese zulüm. Ben Tevçe ondan Şefikcan, ki buraya gideceksin şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Dayko'dan Kello Yener. Şakran Tevç A10'da yatmakta olan öncelikle koğuşun adaletini sağlayan Ali Berk'in torun ve Serkan Vurgun olmak üzere canım kanım abim Alp tok tutan Doğuş Tosunlar, Ataberk Atalay, Ali Tüfekçi, Taylan Korkmaz Efe, Arda Kemal Paşalı, Şahin Yılmaz Demirkol ve Erhan Tora selam olsun. Canım abim az kaldı sabır, Enver Şahin Mopsane şarkısı armağan olsun. Enver Yılmaz diyelim, yanlış yazmış. Murat Bey ben Eşref Paşa'dan Ahmet Laçin'in annesiyim. Şakran T1C6'da yatan oğlum Ahmet Can Laçin'e sesleniyorum. Annem Sefo Tutsak şarkısı sana armağanımdır. Seni çok seviyorum ve dört gözle bekliyorum kalbim ve dualarım seninle. Anneciğim Allah'a emanetsin, güzel haberleri aldım annem, beklenensin. Murat abi ben Eşref Paşa'dan Yelisan Laçin, Şakran T1C6'da bulunan eşim Ahmet Can Laçin'e sesleniyorum. Sevgilim eve bir geldim, sürprizinle karşılaştım. Seni çok seviyorum, teşekkür ederim. Çok mutlu ettin beni. Bugün mektup cezaevine ulaştı, haberin olsun. Biz de eve geldik, herkese söyledim. Bizim evdekilere herkes sabırsız. Annemin Ecem'in de selam var. Seni çok seviyorum aslan kocam. Kalben sevenler olacakları hissediyorum, biliyordum. Sen bir gel, her şey çok güzel olacak. Beklenen ve özlenensin aslanım. Selamünaleyküm, aleyküm selam. B17 olan annesinin ömrü Furkan Çubukçu, sen benim dünyamsın. Her ne olursa olsun nefes aldığım sürece arkandayım, her zaman da olacağım. Bir oğlum var benim, canım kanım, yüreğimin en sıcak köşesi, nefesimin en kıymetli sebebi, gözümün nuru, gönlümün huzuru. Bir gülüşüyle içimdeki tüm fırtınaları dindiren, adın her andımda kalbime dua ettiren olur da bir gün çok yorulursan kendini yalnız hissetme canım, unutma. Senin için canını verecek bir annen var. Senin dualarındasın, iyi kimsin, kıymetlime cansever, duman olduğum şarkısı armağan olsun. Sevim Çubukçu. Murat abi ben Cemile Timuçin, Burak Timuçin radyo başına. Aşkım hastaneden sonuçlar aldım, temiz. Arayınca gene detaylı anlatacağım. Sabah 11'de girdim adliye, mahkemeye. 12 gibi ararsın sen, babamın da sabah ziyareti, annem gidecek. Sen nasılsın, iyi ol, sen bana iyi olman lazım. Seni çok seviyorum hayatımın aşkı Timo, yakışıklı kocam Burak Timuçin, gözümün bebeği. Murat abi ben Timuçin, ben Cemile Timuçin, aslan kocam Burak Timuçin radyo başına. Burak ömrüm, seni çok sevdiğimi unutma. Senin için yapmayacağım bir şey yok. Sen iyi ol, senin iyi olman beni daha çok mutlu ediyor. Sensiz bir hayat boş, Allah ne derse olur. Çıkacaksın, eskisinden daha güzel olacak eminim. Aklım bende kalmasın. Ben aynı bildiğin gibi kapıdayız, oturuyoruz. Herkesin selamı var. Ömrüm Jojo Timuçin'im. Sevinçek Kutup'ta Yaz gibi şarkısı armağan olsun. Bir mesaj daha okuyayım. Sonrasında iki güzel şarkıyla hem yok.
Saat kaç? 22.41. Kayıt mesajlarımızı paylaşalım. Bu mesajı da okuyalım. T2B13 koşuna atan eşim Orhan Mete. Sen yokken her şeyin renksiz olduğunu hissediyorum. Seninle her an dünyayı renklerle dolduruyor. Artık

bahset sona ersin. Seni çok özledim, seni çok ama çok seviyorum. Kalbim, canım, kocam. Kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaşalım. Sonrasında kayıt mesajlarının bitiminde iki güzel şarkı sonrasında kaldığımız yerden devam edecek. Murat Bacanoğlu'ndan Gönül'e. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Zübeyir Aküsüm. Aleykümselam Zübeyir kardeşim. Yani Zaza öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerin Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere bana abilik yapan profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk. Değerli abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Sedat Salman yani Maraş, Batuhan Karanfil, Turgay Tokcan, Metin Büyükcan, Çamlıkuleli, Sarı Samet Öztunç, Ramazan Çıtırgı, Limontepeli Hakan Doruk teyze oğlu Devrim Özel, Sokakların Çocuğu Aliço, Şafak Yüksel Tepecikli, Elmas Toprak'la Muhittin Önel yani Michelengo ve Aslan abim Berk Tunce selam olsun. Aynı kurumda yatan can yoldaşlarım Ali Der, İsa Yıldızhan, değerli kız kardeşim Mine Doğan ve kıymetli Pınar Altunsoy'a selam olsun. Profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk abimden gece bir söz. Altımızda tank da olsa bizim masamızda size tabure bile yok. Bu dertlere Gökhan Doğanay'dan Hangi Duraktayım şarkısı armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, mahkumların sesi derdi Murat abim, ben T2C1'den Berk Tunca, estağfurullah. Aleykümselam Berk kardeşim. Başta koğuşunuzda liderlik yapan Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere ortağım canım abim profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, aslan kardeşim Zübeyir Aküzüm yani Zaza, Ahmet Güneş, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Çamlıkuleli, Samet Öztunç yani Sarı, Sedat Salman yani Maraş, Denekeli'den Metin Büyükcan ve Gamsız Taner, Deringöl Tepecikli, Elmas Toprak'ta Limontepe'li Hakan Doğru'a selam olsun ayrıca. Kadın kapalı B1 koğuşuna yatan gönlümün sultanı, hayatımın aşkı, kadınım Ayla Özyurtsel'e selam olsun. Bebeğim seni çok özledim. İyi ki benimsin, iyi ki seni tanımışım. Kavuşacağımız gün ellerini tutup gözlerinin içine bakıp seni çok sevdiğimi söyleyeceğim. Günün hayaliyle yaşıyorum. Allah'ın izniyle bu zor günleri atlatacağız. Seni seviyorum Bebetom. Kıymetli eşim Ayla Selma Yüner'den elbet bir gün buluşacağız şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Bornova'dan Turgut Tokcan. Aleykümselam Turgut kardeşim. Öncelikle adaletinde zerre şüphe olmayan abilerim Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere C3 koğuşuna bulunan dostum Kubilay Çağlar, ayrıca C1'de bulunan can abim İlhan Çelik, değerli dostum Adem Çalt, Mehmet Tunç Kaleli, Agit Devirtaş akabinde selamını esirgemeyen C3 A1 koğuşuna bulunan Yavuz Kırçiçek kardeşime ve bu değerlere bin selam olsun. Murat abi, Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan abime tüm Ahmet Kaya şarkılar armağan olsun. Gece bir söz. Hak seni hür yaratmışken hır seni kör etmesin. Bornova'dan Turgut Tokcan. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Çamlıkuleli Sarı Samet Öztürk. Aleykümselam Samet kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde değerli abi kardeşlerim Batuhan Karanfil, Ramazan Çıtırgı, canım kanım aslan abim Ahmet Güneş, Limontepe'li Doruk, Turgut Tokcan, can abim Elmas Toprak, Metin Büyükcan, Bucalım Maras, Burak Özkul, Serhat Dalas ve aynı kurum ve farklı kurumlarda bulunan değerli abi kardeşlerim Şahin Engin, Mustafa Uslar, Yakup Yıldırım, Emirhan Zırhlı, Enes Can Demirci, Ozan Madras, Bucalı Sansar, Ömer Kütükçü'ye bin selam olsun. Gece Ahmet Güneş abimin sözüyle kapatıyorum. Vefa her yiğidin harcı değildir. Bazı insanlara hep haindir. Sizleri seven ve daima sevecek olan kardeşiniz Sarı Samet Öztunç. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Bucalım Maras Sedat Salman. Aleykümselam Sedat kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde birlikte kader birliği yaptım. Abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Elmas Toprak'la Zübeyir Aküzüm, Samet Öztunç, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Murtakeli, Çetin Ayçiçek, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Gamsız Taner, Deringöl'ü Ali Mustafa Fidan, Berk Tuncay, Emre Tomruk, Serhat Dalas, diğer derlere de bin selam olsun. Gece bir söz. Eleştiriyorsunuz çünkü yaptıklarımızı yapmaya cesaretiniz yok. Sizi seven kardeşiniz Maras, bu derlere Ferhat Tunç'tan yaşamak direnmektir şarkısı armağan olsun. Ayrıca T2C2'de olan abim Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Menemenli Serhat Dalaz. Aleykümselam Serhat kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptığım abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Ramazan Çatırgı, Turgut Tokcan, İsmail Dağcı, Burak Özkul, Bucalı Maras, Şafak Yüksel, Sercan Keskin, Elmas Toprak'la Muhittin Üner,
Ege Terekeli'den Metin Büyükcan ve Gamsız Taner Deringöl, Melih Yeşildal, Menemen Açık'ta bulunan öz abim Kadir Dalas ve bu derlere bin selam olsun. Bu derlere Barat Tunç'tan bir kanarda türküsü armağan olsun. Ben Menemenli Dalas. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK1'den Bozyakalı Burak Özkul. Aleyküm selam Burak kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le mahalle büyüğüm Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Batuhan Karanfil, Turgut Tokcan, Can abi, Mahmet Güneş, Sarı, Samet Öztunç, Ramazan Çıtırgı, Emre Tomruk, Limon Tepeli, Hakan Doruk, Bucalı, Maras, Sarcan, Keskin, Serhat Dalas, Tenekeli'den Elmas Toprak'la Metin Büyükcan, Taner Deringöl, TK2C2'de bulunan mahalle büyüğüm Şahin Engin ve Bozkurt Ahmet Kaan Yapıcı, T1'de yatan Can abi Muhammed İsa Erin, bu derlere bin selam olsun Dadaş abim der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla ben Bozyakalı Burak Özkul. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK1'den Bornovalı Batuhan Karanfil. Aleyküm selam Batuhan kardeşim. Başta koğuşumuzun liderleri olan Can abilerim Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kadar birliği yaptım abi kardeşlerim. Turgut Tokcan, Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Bucalı, Maras, Hale, Mustafa Fidan, Sercan Keskin, Zübeyir Aküzüm, Berk Tuncay Sarı, Samet Öztunç, Derviş Uzun, Ege Koca, Er İsmail Dağcı, Murtakeden Çetin Ayçiçek, Melih Yeşildal, Şafak Yüksek, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Taner Deringöl, Elmas Toprak'la aynı kurumda bulundum abilerim. Şahin Engin, Mustafa Uslar, Serkan Yılmaz, Yunus Turan, bu derlere bin selam olsun. Gece Müslüm Gür seslen, ister öldür ister güldür sandalcı şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK1'den Tenekeli Metin Büyükcan. Aleyküm selam Metin kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Amcam Taner Deringöl, Hale, Mustafa Fidan, Ahmet Güneş, Bucalı, Maras, Ramazan Çıtırgı, Sarı Samet Öztunç, Elmas Toprak'ta Çetin Ayçiçek, Murat Dalkıran Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Turgut Tokçam, Batuhan Karanfil, Sercan Keskin, aynı kurumda bulunan abilerim C2 koğuşundaki Şahin Engin, Mustafa Uslar, Aslan kardeşim Metecan Bedilli, Ulaş Şahin, Bartu Şahin ve tüm Tenekeli çocuklarına bin selam olsun. Gece bir şarkı Ebru Gündeş'ten ikimizin yerine armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK1'den Çukur Mahalle'den Muhittin Öner. Aleyküm selam Muhittin kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Tepecik Tenekeli'den Kral kardeşim Elmas Toprak'ta kardeşim Ahmet Güneş, Gazi Emir'den Şafak Yüksel, Devrim Özel Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Ramazan Çıtırgı, Sarı, Samet Öztunç, Burak Özkul, Bucalı, Maras, Zübeyir Aküzüm, Ege Kocaer, Murtakeden Çetin Ayçiçek, ayrıyeten Kadın Kapalı B2'de bulunan Elmas kardeşimizin değerli eşim Meltem İrem Çelik Öz, Meltem Toprak'ta Canan'a ve Damla'ya selam olsun. Geceyi Elmas kardeşimizin sözüyle bitirmek isterim. Etme sırtını duvardan başkasına emanet, en kralının bile vardır içinde bir nebze de olsa ihanet. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK1'den Elmas Toprak'ta. Aleyküm selam Elmas kardeşim. Senin aracılığınla kadın kapalıda yatan yaşamak için herkesin bir sebebi vardır. Benim de sebebim olan sevgilim Meltem Toprak'ta. Bu karanlığın aydınlığa dönmesine az kaldı. Seni bu cehennemden kurtaracağım. İrem Çeliköz'e, Canan Bahtur ve Damla Doğacı'ya selam olsun. Akabinde değerli dostlarım, koğuşumuzun liderleri Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere değerli abim yani Muhittin Öner yani Michelango, Murtaken'in yaramaz çocuğu Çetin Ayçiçek, dostum Şafak Yüksel, mahalle büyüğüm ve mahalle çocuğum olan Gamsız Taner Deringöl, Metin Büyükcan, Zübeyir Aküzüm, Turgut Tokcan, Bucalı Maras, Sarı Samet Öztunç, ondan daha sarı olan Ege ve benim gönlümde farklı bir yeri olan Ahmet Güneş, Burak Özkul, TK2C2'de bulunan Şahin Engin, Bartu Ulaş, Şahin kardeşler ve Tenekeli hızlı çocuğu Metecan Bey Dilli'ye selam olsun. Gece bir şarkı Ebru Gündeş'ten Tanrı istemezse. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK1'den Murtakeli Çetin Ayçiçek. Aleyküm selam Çetin kardeşim. Başta koğuşumuzun liderleri olan Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere devamında Tepeci'nin kral abisi Elmas Toprak'ta öz abim Mehmet Ali Özgün, Çukur'dan Muhittin Öner, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Gamsız Taner, Bucalı Maras, Samet Öztunç, Ahmet Güneş, Metin Ergün, Batuhan Karanfil ve farklı kurumlarda bulunan dayım Gökmen Zülükçü, amca Rıdvan Ayçiçek, kardeşlerim Ali Koyuncu Sarı, Çetin, Ümit Şahin Gülcan Ayçek ve değerli yengemiz Meltem Toprak'ta selam olsun. Geceyi abimin sözüyle kapatmak istiyorum. Hayat öyle bir şeydir ki acıyı tatmadan mutlu olamazsın. Müzik.
Selamünaleyküm Murat abi. Ben Teşbe 7 koğuşunu adaletini sağlayan Ramazan Alkış. Aleykümselam Ramazan kardeşim.

İşim aynı koğuşta kader birliği yapmakta oldum. Eşref Paşa'dan Mustafa Algül, Karabağlar'dan Zinci Umut Karayavaş, Mehtap'tan Berkant Kotan, Buca'dan Asil yani Mustafa Kurnaz, Uyis Bingöl, Meriç Şengül, Arda Kırlı, Muzaffer Akankan, Kemal Bingöl, Emre Ünsal, Görkem Şahin'e selam olsun. Başka koğuşta yatmakta olan can kardeşimiz Umut Özer, sabır en büyük silahın olsun kardeşim. Gece bir söz bırakmak isterim. Kimse arkasındakine güvenmesin. Her tuğladan duvar olmaz, yaslanınca anlarsınız. Gazapizm'den ismini istiyorlar şarkısını çalarsan sevinirim abi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B7 koğuşundan Berkant Kotan. Aleykümselam Berkant kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Koğuşun adaletini sağlayan can kardeşim Ramazan Alkış, Eşref Paşa'dan Mustafa Algül, Karabağlar'dan Zinci Umut Karayavaş, Buca'dan Asil, Mustafa Kurnaz, Uyis Bingöl, Meriç Şengün, Arda Kırlı, Muzaffer Akankan, Kemal Bingöl, Emre Ünsal, Görkem Şahin'e selam olsun. Başka koğuşta yatmakta olan can kardeşim Umut Özer, sabır en büyük silahın olsun kardeşim. Gece bir söz bırakmak isterim. Kimse Allah'tan başkasına yaslanmasın. Yusuf'u kuyuya atan da öz kardeşleridir. Her nasip vaktine esirdir. Ben Menemen C2 koğuşuna reis Harun Güven. Öncelikle şerefli atan tüm dost abi kardeşlere bin selam olsun. Hayrancıların babası Turan Afşar başta olmak üzere canım abim Tolga Kartal, Yusuf Ekrem Şahin, Asarlık Önderi Alaaddin Akta, Halu Cumali Kasır, Özden Öz kardeşim, Fırat Acar, Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel, Abdullah Yapıcı, Namıder Can Polat, Nurullah Oltu, Namıder Minik, Karşıyakalı Ceyhun Karabağlı, bu derlere Halit Bilgiç'ten de şarkısı armağan olsun unutmayın. Yıllarını boşa geçirmiş gençler hokkabaz abilerin kurbanıdır. Bu saatten sonra yanımda sen ol. Karşımda kimin olduğu umurumda bile değil. Tüm dünyayı baş kaldırırım da senin bir çift gözüne kurban olurum. Güzel şeyler zorlu yollardan sonra geçse de ben seninle bütün zorluklara varım. Sen yeter ki elimi hiç bırakma. Ben Menemen C2 koğuşundan reis Harun Güven. Kadın kapalıda yatmakta olan kalbim, dünyam Naciye Güven. İki gözümsün, can özüme Linet'ten Merse şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben Menemen C2'den Tolga Kartal. Aleykümselam Tolga kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Afşar dostum reis Harun Güven. Can abim Ceyhun Karabağlı kardeşim Latif Can Doğan Hasarlı'nın sefiri Alaaddin Akta Aslanlar Aslanı kardeşim Ömer Cengiz Yüksel Adanalı Cumali Kasır Alaçatılı Batu Başar Diyarbakırlı Muhammed Kılıç Halo Murat Altında Gece Reis Harun Güven kardeşime sözünü bırakmak istiyorum. Duvarlar bedenimi tutar özgürlüğümü değil. Kadın kapalıda yatan dostumuz Gülşah Kıra'da

0: Muratla, gönülden gönüle.
1: Kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaştık. Şimdi kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Faruk Çelik, sevgili dostum Muhammed Necmettin Varsak. Muhammed'im, sana da sevgiler, selamlar. İnşallah muhtemelen duyuyorsundur diye hissediyorum. Sana da sevgimi, selamlarımı gönderiyorum Muhammed'im. Araya mesafeler ve duvarlar girse de gerçek dostlukların arasına hiçbir şey giremez. Seni unutmadık, dualarımız ve gönlümüzdesin. Bu zor günlerin de geçeceğine, güzel günlerin yeniden geleceğine inanıyoruz. Ben Faruk Çelik, sevgili kıymetli dostum Muhammed Necmettin Varsak. Allah gönlüne sabır, kalbine ferahlık versin inşallah. En kısa zamanda özgürlüğüne kavuşup sevdiklerine sarıldığın günleri hep birlikte göreceğiz. Hayatta önemli olan geride güzel izler bırakmak ve hatırlanmaya değer bir adam olmaktır. Sen de bunun fazlasıyla başardın. Seni seven dostun Faruk Çelik. Ha, Ahmet Özsolak. Ahmet Uyguner. Ahmet'im, şimdi diyorsun Murat abim niye haklısın, vallahi doğru söylüyorsun Ahmet. Hemen Ahmet Uyguner kardeşimin birkaç ses kaydını dinleteyim. Sonra kaldığımız yerden devam edelim.
2: Tamam. Selamünaleyküm Murat abi.
1: Aleykümselam kardeşim.
2: 12'den Burak Şahin ve Arif Kılıç. Aynı çatı altında kader birliği yaptığın kardeşim Ahmet Uyguner. Doğum günü kutlu olsun. Nice senelere bir dahaki doğum gününde ailem ve sevdiklerimle geçirmen dileğiyle Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum şarkısını armağan ediyorum. Tamam kapat.
3: Ben Çiğli'den Ali Tekin. Şakrında T3'e 12'de yatan aslan dostum Güney kardeşimin Ahmet Güney ve Güner'in doğum günü kutlu olsun.
4: T3'e 12'de yatan Ahmet Uyguner, doğum günün kutlu olsun.
5: Ben Çili'den Ömer Asçınır. Şakran T3'e 12'de yatan aslan kardeşim Ahmet Güney Uyguner'in doğum gününü içtenlikle kutlar. Nice özgür mutlu senelere dostum. Seviyorum seni.
6: Ben Çili'den Yusuf Bulut. Şakran T3'e 12'de yatan aslan kardeşim Ahmet Güney Uyguner'in doğum gününü kutlarım. Nice özgür mutlu senelere dostum benim.
7: Selamünaleyküm. Ben Şemikler'den Mert Işıldak. Şakran T3'e 12'de yatan aslan kardeşim Ahmet Güney Uyguner'in doğum gününü kutlarım. Nice dilediği günlere en hayırlısıyla özgür senelerine dostum.
8: Şakran T3'e 12'de yatan Ahmet kardeşime nice mutlu seneler diliyorum. Her şey gönlünce olsun kardeşim benim.
1: Ahmet, şimdilik bu kadar. Diğerini de paylaşacağım ama biraz sonra, iyi mi? Ahmet, nazımız geçtiğinden dolayı böyle yapıyoruz. Haberin olsun yeğenim. Birazdan inşallah diğerini de paylaşacağım. Ahmet Uygunar kardeşim. Murat abim, iyi akşamlar. T3B7 koğuşuna yatan canım kocam Berkant Kotan'a seni çok seviyorum sevgilim. Özlemim, hasretim bir tek sana. Orbay Gürmen'den gel, hayalim benden kıymetli eşime gelsin. İyi akşamlar tüm mahkum kardeşlerime de. Aleykümselam kız kardeşim. Hemen şöyle sayfamızı yenileyelim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Tuğba Çakan. Şakran kadın kapalı B7 koğuşuna kalan kanım canım Gamze Çakan. Çok özlediğimi söylemek istiyorum. Her gün seni anıyoruz, umarım en kısa sürede yine kavuşuruz ve ailemizin eksik parçası tamamlanır. Seni çok seviyoruz Gamzem. Kendine çok dikkat et. Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Gökhan Ergül. Aleykümselam Gökhan kardeşim. Dün ufak bir yanlışlık olmuş abi. Kadın kapalı B2 koğuşu olacağına B3 yazılmış. Büyük ihtimal kardeşim yanlış yazmış olabilir abi. B2 yani düzeltsek olur mu? Hani yanlış anlaşılmasın. Kendine çok iyi bak. Boşuna dememişler. Mutsuzluğa liman olursan mutluluk başka yere demir atar. Sevgilerle Gökhan Ergül. Vallahi Gökhan, biliyorsun benlik bir şey yok. Ama iyi ki de göndermişsin tabii ki. Mail olmayalım kardeşlerimizin yanlış anlaşmasına. Yani benlik bir şey yok. Dünkü mesajlarda muhtemelen evet, abim yanlış yazmış olabilir. Onu da kafası yorgundur. Herkese iyi akşamlar, ben Gökhan Ergül. Bildiğin yerde bilmediğin eldeyim. Unutma yarındaki, unutma yanındaki güldürür, aklındaki öldürür. Belki koşuna kır çiçeğine talara dudan bir şarkı ricam olur. Sevgilerle Gökhan Ergül. Selamünaleyküm Murat abi, kolay gelsin. Ben Gökhan Ergül. Buradan kıymetli dostlarım olan Gökhan, Diker, Tolga, Bingöl, Fırat, Çelenk, İbrahim, Alada, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Cumali, Uluç, abim Bilal, Yavuzer, Özkan, Asi, Yakup, Yoldaş, Öztürk, kardeşim Feritcan, Aslan, Kırdın, Kalibin sahibine iyi bak. Bir gün mutlaka uğrayacaksın. Sevgilerle Gökhan Ergül. Selamünaleyküm, aleykümselam. İzmir Buca'dan Uğur Dündar. Ben Şakran T2, C1'de yatmakta olan can dostum, aslan kardeşim Ahmet Güneş. Keyfin iyidir inşallah. Bu günler en kısa sürede atlatacağız. Sabır her şeyin etkisinden, eskisinden daha iyi olacak. Aklım burada kalmasın kardeşim. Burada rahat ol. Bırak. Burada biz bir şekilde gemiyi götürüyoruz. Önemli olan sen. İyi ol aslan kardeşim. Beklenensin aslan kardeşim. Uğur Dündar ben. Başta can kardeşlerim olan Ahmet Güneş, Sidar, Deniz, Doğukan, Kara, Zafer, Aslan, Sedat, Altuna. Size ve dostlarınıza ismini sayamadım. Tüm kader mahkumlarına selam olsun. Kardeşlerim keyifleriniz iyidir. Umarım sabır kardeşlerim. Allah'ın izniyle bu günler geçecek. Unutmayın her karanlık gecenin bir sabahı vardır. Az da sabır. Bir isteğiniz arzunuz olduğunda bana ulaştırmanız yeterli. Allah gücünüzü sabrınızı daim etsin. Şerefiniz varlığınız yeter kardeşlerim. Kalbinizi ferah tutun, beklenensiniz, Allah'a emanet olun. Selam Murat abim, ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Sağ ol, aleyküm selam kız kardeşim. Kıymetli eşim Doktor Zeki Kaya, sen benim sadece bu günlerim değil, sen benim geleceğim, yarınlarımsın, bir ömürlüğümsün sevdiğim. Sen benim bütün gülümseyen hayallerimin başrolündesin. Bu alemin kralı da kuralı da sensin. Kaşına gözüne kurban oldum. Seni seviyorum Murat abi, kıymetli eşime Murat Göbakan'dan Vurgun'um şarkısı armağan olsun. Murat abim, ben Kürt kızı Arzu Kaya. Uğruna canımı bile verebileceğim adam Doktor Zeki Kaya. Sokağın ıssızlığı, gözlerinin güzelliği, ellerinin sıcaklığı cennetten düşmüş bir geceyi anlatıyor bana. Bir oda dolusu gülü içinde beyaz gül nasıl farklıysa sen de benim için o kadar farklısın ve özelsin. Seni seviyorum. Murat abi, ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Ben hemen C10'dan kıymetli eşim Doktor Zeki Kaya. Huzur getirdim bu dört duvar arasında gördüğüm küçücük gökyüzünden. Sen geldikten sonra unutmaya başladım. Canımı yakan her şeyi, içimde kopan fırtınalarım dindi. Sevgin sayesinde sorgusuz sualsiz inanıp sevdim ben seni. Hiç bitmeyen kışlarımı bahara çevirdin. Benim işte bu yüzden daha birçok seviyorum seni, kurban olduğum. Ben Menemen cezaevinden Burak Karabaş ve Bozkurt Özkurt derli canım karım A5'te yatmakta olan Yasemin Başaran Özkurt ve Burak Karabaş'ın derlisi Seda Canbaz'a. Duvarlar yüksek olabilir ama sana olan sevgimin sınırları yok. Günleri değil, kavuşacağımız o ilk anı sayıyorum. Güçlü kal güzelim. Bu günlerde geçecek sevgilim. Elbet bir gün kavuşacağız. Bu şarkı benden sevdiğime gelsin. Cem Adrian'dan. Sen benim şarkılarımsın, armağan ediyorum. Ayrıca Esen Çalışkan, Gülay Soygezer, Kader Demir, Dilara Pekcan'a selam eder. Ben kadın A5 koğuşuna Yasemin Başaran Özkurt, sizin aracılığınızla ben hemen cezaevinde bulunan D4 koğuşuna yatmakta olan kral kocam Bozkurt Özkurt olmaz dediğim oldu. Sende gönlüm kör oldu. Öyle bir tavrım var ki her şeye noktayı koydu. Seni çok seviyorum canım kocam. Sevinçek'ten Kutupta Yaz gibi şarkısı bizlere gelsin. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şak'tan 3 nolda yatmakta olan Azat Kızıltepe. Aleykümselam Azat kardeşim. Yanımda olan amcam Veli Kızıltepe ve Çetin Kızıltepe, bizi seven tüm dostlara selam olsun. Düşmanlarla işimiz yok. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Yüzüme karşı yüreği yetmeyen, arkamdan atan tutan kalleşler için elimi de dilimi de kirletmem. Çünkü her zaman aslanın artıyla doğan, her zaman annem reis, annem reisim, yakışıklı oğlum benim. Babasının aslanı Azat'ım, annesinden oğluna Yaban Gülü şarkısı. Şarkıranda yatmakta olan Azat Kızıltepe, canım kocam. Mahkemeler bizi yalnızca sorgular, bizi bir tek Allah yargılar. Kurşun ata ata biter, yollar gide gide biter, mahpus yata yata biter. Bu günlerde geçer elbet bir gün, reisim seni çok seviyorum her şeyim. En yakın zamanda bizi bekliyor güzel gözlüm. Sen her zaman zirvedesin Azat Reis Kızıltepe aslanım. Savaş Aktaş'a selamlar olsun. İyi akşamlar Murat abi. Ben Muzaffer Saklavcı. Aleyküm selam Muzaffer kardeşim. Şakran TC9'da bulunan can dostum Savaş Aktaş. İyi olmanı yüce Rabbimden dilerim. Şükür bizler iyiyiz. Bir yaramazlık yok. Yarın Rabbim nasip ederse oradayız. Benim durumları detaylı konuşuruz. Yenge ayrı gelecekmiş. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Görüşmek üzere Savaş Aktaş. Gel gözümün kökü, gel yuvamızın aslanı, gel başımızın tacı, can evladım Burak Doğan. Uzun oldu. Annem bitsin artık bu hasret, verilsin artık mahkumlara karar. Ben de oğluma kavuşayım. Dualarım hep sanadır yakışıklı oğlum benim. Bir annenin duası evlatlarıdır. Sizler de benim duamsınız. Çıkın gelin artık kendinize iyi bakın. Oğullarım Burak Doğan ve Medet Doğan. Sizleri çok seviyorum annem. Abicim kadın kafalı B11'de yatan benim nefesim canımın içi ömrüm göz bebeğim Dilara Küleş. Annem yarın büyük gün inşallah. Rabbimin izniyle Allah'ım seni bize bağışlasın kavuştursun inşallah annem. Seni o kadar çok seviyorum ki tüm dünya biliyor. Bugün sabaha kadar dualarım seninle olsun inşallah. Duruşuna, kaşına, gözüne kurban oldum aslan kızım. Rabbim senin o güzel kalbine merhamet etsin inşallah. Seni doyasıya öpüyorum canım. Senin için ölürüm annem, Allah'a emanet ol. Murat abim kadın kapalı B11 ve B1'de yatan aslan kızlarım. Dilara Küleş, Sevim Küleş sizi çok seviyorum, Allah'a emanet olun. Dilara Küleş radyo başına. Kibariye'den tenim üşür şarkısı benim göz bebeğime armağan olsun. Selamun aleyküm Murat abi. Merhaba John 8'den ben Hasan Yüksek. Aleyküm selam Hasan kardeşim. Abilerim, kardeşlerim, dostlarım Tayfun Demirtaş, Sedat Ulu, Müslüm Adıyaman, Eko Birlik, Eşref Duman, Erhan Aker, Devrim Birlik, Musa Sömen, Yunus Emre, Küçük Coşkun, Oğuz Kara, Metenur Karataş, Yunus Ülger, Özer Evigen, Yusuf Nazlı, Çaki, Başkan Veli Deveci, Baba Saffet, Özcan İsmet Develi, Halil İbrahim, kaderimizi yazan Allah'tır. Kimseden korktuğumuz yok, kalbi atan herkese bol şans. Menemen John 8'den Hasan Yüksek, selamun aleyküm Murat abi. Oktay Akbalık olabilir mi? Hasan, yanlışlık var. Şaban Kaya, Enes İnan, Mesut Uluda, Mehmet Şahin, Agit, Fırat Çergel, açıkta olan Sarı Musto ve Mazlum Adıyaman, kapalıda olan Murat Varlı, Tamer Demirdaş, Kadir Dalkılıç, Aslan'ın iline giren parçalanmayı göze alsın. Benden bu dostlara derler Halil İbrahim şarkısını çalarsan sevinirim. Var ol Murat abi, sağ olasın kardeşim. Selamun aleyküm Murat abi, aleyküm selam kardeşim. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan Sude radyo başına. Ömrüm nasılsın? İyisindir inşallah. Bana haber gönder, haberim olsun yavru ceylanım benim. Ben yine aynıyım, sensizim, burnumda tütyon, aşkım benim. Sıradaki şarkı Sudem'e armağan olsun. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim, ben Tolga Yalur, aleyküm selam. Tolga, bugün valla yazan bir kardeşimiz vardı, söyledim ona. Selamını da aldım, aleyküm selam, sağ olasın. Sevgili kardeşim İbrahim, gazeteci İbrahim Atmanca kardeşim, sana da sevgiler, selamlar. Koğuştaki tüm kardeş abilerime de. Teşyon 7 koğuşunda benimle beraber koğuşun adaletini sağlayan dostum, dava arkadaşım, koca yürekli adam gazeteci İbrahim Atmaca ve başta olmak üzere Engin Alan, Berk Avcı, Volkan Erdoğan, Ömer Özen, Aykut Putiş, Fuat Gündoğan, İrfan Solak, Fatih Öncü, Burhan Özay, Nurullah Karakoç, bu dostlara selam eder. Senin aracınla aynı kurumda ve başka kurumlarda olan dostlarım, başta değerli paşam aslanım Muhammed Yalur, dostum Savaş Aktaş, Emrah Doğan, Barat Kurtay, Gündoğan Doğan, Yavuz Bal, Ferdi Bal, Şehmuz Bulut, Murat Utuş. Bu dostlara selam eder, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamun aleyküm Murat Bingöl üstadım, nasılsın, iyi misin? Ben gazeteci İbrahim Atbaca, Allah razı olsun İbrahim kardeşim, hep beraber yol alalım. Şakran Teşci 17 koğuşunda benimle beraber adaletini sağlayan dostum, dava arkadaşım Tolga Yalur başta olmak üzere Engin Alan, Berk Avcı, Volkan Erdoğan, Ömer Özen, Aykut Putiş, Fuat Gündoğan, İrfan Solak, Fatih Öncü, Burhan Özay, Nurullah Karakoç'a selam ediyorum. Ayrıca T4'te yatan dostumun kardeşi Muhammed Yalur'a ve tüm Menemen çocuklarına selamlarımı iletiyorum. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Allah'ın dediği olur, bizler figüranız. Murat abi selamun aleyküm. Ben TKA16'dan Kadir Tosun, aleyküm selam. Kadir kardeşim, mesajların geç geldi. Kadir benlik bir şey yok, haberin olsun. Kadın kapalıda bulunan canıma can katan canım eşim, huzur buldum can eşim. Yersu Gökçe Tosun, canım prensesim, seni çok özledim, çok az kaldı kavuşmamıza boncuk gözlüm. Aramızda demir parmaklıklar var diye sevgimin önüne duvar örülmez ama kalbim hep senin yanında. Cezaevi seni benden uzak tutabilir ama seni sevmeme asla engel olamaz. Gün gelir kapılar açılır, ben yine sana koşarım. Murat abi ben TK16 koşulan Kadir Tosun, kadın kapalıda yatmakta olan canım eşim Yersu Gökçe Tosun, nasılsın, iyisindir umarım kadınım, seni çok seviyorum, bunu hiçbir zaman aklından çıkarma boncuk gözlüm. Takvim yaprakları düşecek, bu hasretle bitecek, duvarlar aramıza girdi ama kalbimize giremedi. Murat abi Uygar Doğanay'dan Sensiz Yapamıyorum şarkısı eşime armağan olsun. Veli Kızıltepe, zindan dört duvardır. Asıl mesele o dört duvarın içine başını eğmemektir. Biz gün saymayız, çıkacağımız günü bekleriz elbet bir gün iki gözüm. Kimsenin gölgesine yürümedik, kendi duruşumuzla iz bıraktık. Gölge arayan namımızı bilir, karakter arayan ise duruşa bakar. Soy ismimiz en büyük mirasımızdır, duruşumuz ise en güçlü referansımızdır. Murat abim sana da selamlar, aleyküm selam kız kardeşim. Veli Kızıltepe, gönlümün aslanı, zindanlar soğuk, demir kapılar ağır olabilir ama hiçbir kilit umudu tutsak edemez. Sabreden gününü, bekleyen özgürlüğünü, gün gelir o kapılar açılır. Bugün hasretle bekleyenler yarın başı dik özgürlüğümüze kavuşur. En güzel yarınlara iki gözüm. Kocam sağ ve sol, şöyle diyeyim, kocamın sağ ve sol kolu olan Azat Çetin Kızıltepe, Mehmet Memo Ayaz Aycan Kızıltepe, size de selamlar aslanlarım. Murat abim sana da selamlar, aleyküm selam kız kardeşim.

Murat abi, biz B1'den Sezen Çalıkuşu ve Gülşah Akkarı, değerlilerimiz Batuhan Çalıkuşu ve Enes Efe radyo başına. Bir çingene benzer yüreğimiz sizi görünce 9-8 atan. Abi bizim için Sıla Şahin, Samet kardeşler, Aya şarkısı armağan olsun. Ben Batuhan Çalıkuşu, iki gözüm Sezen Çalıkuşu. Sezen'im, bil ki yaşım umuttur, bil ki sevgi yüklü bir tren, belki de kucak dolusu özlem. Sen yüreği güzel kadın, unutma ki güzel olan her şey eşsizdir, tıpkı senin gibi. Dostum Enes Efe'nin derdisi Gülşah Kıra'da bin selam olsun. Murat abi, derdi dostlarım Murat Kahraman ve Enes Efe Ahmet Şafak'tan ve İster Deseler şarkısı armağan olsun. Ben Enes Efe derdim Gülşah Kır, Gülşah kaderim olduğun gün bütün kaderleri seninle değiştirdim. Alın yazıma senin adının baş harflerini yerleştirdim. Değerli dostum Batuhan Çalıkuş'un derdisi Sezen Çalıkuşu'ya da bin selam olsun. Murat abi, değerli dostlarım Mert Kahraman ve Batuhan Çalıkuş'una Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmaz şarkısı armağan olsun. Ben Üçnoğlu B9'dan Şeyto Serdal Aykut, dostlarım Ankaralı Ceyhun Öcal Mami, Yılmaz Uğur Aslan Balıkçı, Özgün Mahsun Aktepe, Fevzican kardeşiniz, yok Karadeniz diyelim, yanlış var. Fevzican Karadeniz, Selçuk Kayış ve kıymetli kardeşim Berşan, Polat İkinoğlu, Muhittin Çalışkan, Cüce Yavuz Çelik, Çağlar Çakır, Kadın Kapalı'da olan Pınar, Cuhalı ve Kardelen Aktaş'a bin selam olsun. Müslüm Baba'dan Faydası Yok şarkısını çalarsan seviniriz. Murat abi, Allah'a emanet ol abi, sizi seven Şeyto, hadi görüşürüz. O şarkı çaldı abi. Açılışta mıydı o şarkı? Yok, kayıt mesajlarından sonra çaldı vallahi. Ben Cumhuriyet Mahallesi'nden Berat, teviş koğuşuna yatan kral adam gibi adam dayım Serdal Aykurt dayım, seni çok özledim. Sıradaki en güzel şarkılar sana gelsin. İmparator dayım, kadın kapalı yatan Pınar, Cuhalı abla, seni de çok özledim, sizin gelmenizi bekliyorum sabırsızlıkla, Allah'a emanet olun. Hemen Ahmet Uygunar kardeşimin son kayıt mesajı.

0: Ben de paylaşayım, sonra WhatsApp'ımızı toparlayalım. Ahmet Uygunar kardeşim. Hemen paylaşırız.
1: Şakran DTNT3C12 kardeşimin doğum gününü kutluyorum Ahmet kardeşim. İnşallah musmutlu yaşların, güzel ömürlerin olur.
2: Selamünaleyküm. Ben Müslüm Demirci Eşinoğlu'da bulunan Ahmet Uygunar abimin doğum günü kutlu olsun. Ve bir dahaki doğum gününü özgür günlerde geçirmeni temenni ederim. Ahmet Kaydan doğum günün şarkısı sana armağan ediyorum. Tamam.
3: Söyleyin.
2: Ben Eşinoğlu'da Ramazan Ateşan. Eşinoğlu'da yapmakta olan yeğenim Ahmet Uygunar'a doğum günü kutlu olsun. Nice senelere. Sana Ahmet Kaya'dan doğum günün kutlu olsun. Şarkısına armağan ediyorum.
4: Selamun aleyküm. T3C12'de yatan Ahmet Uygunar abimizin doğum günü kutlu olsun. İyi varsın abimiz.
5: Selamun aleyküm Murat abi. Aleyküm. Söylüyorum.
0: Söyle.
5: Tamam. Selamun aleyküm Murat abi. Ben Üsküdar'dan Salih Erduraklar. Ahmet Uygunar abimin doğum günüsünü kutluyorum. Nice senelere. Murat abi doğum günü kutlu olsun şarkısını diliyorum. Ahmet dayıma.
6: Öncelikle selamun aleyküm Murat abi. Ben hiçbir iş çalışan iki koğuşunda yapmakta bulunan Emre Birol. Aynı koğuşta bulunan Ahmet Uygunar kardeşim. Doğum günü kutlu olsun. Bizi mutlu yaşar, her şey gönlünce olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle.
7: T3C12'de yatan Ahmet Uygunar kardeşimin doğum günü kutlu olsun. Sevgiler, saygılar.
8: T3C12'de yatan Ahmet Uygunar kardeşim doğum günü kutlu olsun. Çık artık. Yine eskisi gibi eseceğiz.
9: Ben Çiğli'den Ali Tekin. Şakran'da T3C12'de yatan aslan dostum Güney kardeşimin Ahmet Güney Uygunar'ın doğum günü kutlu olsun.
10: Şakram T3C12'de yatan Ahmet Uygunar kardeşim doğum günü kutlu olsun.
11: T3C12'de yatan Ahmet Uygunar'ın doğum gününü kutluyorum. Allah'ın izniyle yarın mahkemeden çıkacaksın. Çıkmasan da düşünme. Sen gençsin güzel oğlum. Ne cezalar yatarsın. Allah ölüm kederi vermesin. Yarın seni dört gözle bekliyoruz evimizde.
12: T3C12'de yatan Ahmet Uygunar'ın doğum gününü kutlarım. İyi ki doğdun canım abim.
0: Ahmet bu kadar. Yani gelen hepsi bu kadar paylaştım sevgili kardeşim. Bir şarkı, bir şarkıdan sonra son kayıt mesajları. Takriben bir 15 dakika bir çay molası vereceğiz. Sonrasında WhatsApp'ımızı toparlayacağız. Allah nasip ederse SMS mesajlarına geçeceğiz. Bir 15 dakika sonrası WhatsApp'ta kaldığımız yerden devam edecek Murat'la gönülden gönüle.

T2A1 koşulan Uğurcan Bilgi, aleykümselam Uğurcan kardeşim. Başta Aslan amcam Eyüp Gürgür olmak üzere kader birliği yaptım. Dostlar Atakan Koçak, Doğukan İrin, Bertu Er Özçınar, Hasan Maden, Ahmet Fırfır, Emin Sırtlan, Özgür Bulut, bu derlere selamlar. Beni tanıyan tüm herkese selam olsun. Blok 3'ten Escobar şarkısı armağan olsun. Ben T2A1'den Uğurcan Bilgi, başka kurumlarda bulunan abi kardeşler, başta abim Abdi Bilgi, Agit Fırat Çergen, Alpaslan Aldanmaz, Ertuğrul Gürgür, Sebo Alakuştekin, Ozan Dağhan, Polat Denerli, Emin Karaçalı, Hayati Çankaya, Erol Özbaylak, bu derlere benden selam olsun. Beni tanıyan tüm herkese selam olsun. Sevinçek'ten Vur Beni şarkısı armağan olsun. Ben T2A1 koğuşundan Ahmet Fırfır, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Eyüp Gürgür başta olmak üzere kan bağı olmasa da can bağı olan abilerim Hasan Maden, Samet Kılıç, Atakan Koçak, Uğurcan Bilgi, Bereket Akmeş'e, T3'te bulunan kardeşim Zeki Durgay ve Hasan abimin kuzeni bir nolda olan Turhan Korunur, bu derlere selamlarım bakidir, sizleri seven Ahmet Fırfır. Selamünaleyküm Murat abim, ben TK1 koğuştan altında Kandereli Keko Hasan, yani Hasan Maden, aleykümselam Hasan kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Eyüp Gürgür başta olmak üzere Samet Kılıç, Atakan Koçak, Ahmet Fırfır, Erdinç Ballıkaya, Davut Demirkıran, Halis Gül, Doğukan İrin, Çakır Koçak, Baran Şimşek, Uğurcan Bilgi, Bertu bulunan Eray Dönmez ve bir nolda kuzenim Turhan Korunur'a selamlar olsun. Murat abi, biz T2A1 koğuşundan Altındağlı, Kandereli, Keko, Hasan Bucalı, Samet Kılınç ve Aslan kardeşim Ahmet Fırfır. Biz bırakalım kendilerini dev aynasında görenler, bizler her kimsenin mevki konumuna bakmadan yapılan her yanlışın hakkını vermiş insanlar olarak devam edeceğiz. Sana da selam olsun Murat abi, aleyküm selam kardeşlerim. Murat abi, ben T2A1 koğuşundan altında Kandereli Keko Hasan, yani Hasan Maden, kadın kapalı B7'de olan canımdan çok sevdiğim yoldaşım ahiretliğim olan Gamze Maden'e sesleniyorum. Canımın yarısı, benim kalbi güzel sevdiğim, sana olan sevgimi, aşkımı, özlemimi anlatmaya kelimeler yetmez. Allah'a yemin olsun ki seni her şeyden, herkesten çok seviyorum ve çok özlüyorum.

Ben çok ama çok seviyorum ve özlüyorum seni. Çok seven kocan Hasan Maden. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Saadettin Bıçakçı. Aleykümselam Saadettin kardeşim. Buradan Allah'ın aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı. Seni canımdan çok seviyorum kardeşim. Sen benim canımsın. Attığın tırnağa değişmem hiçbir şey. Canımı iste, canım feda senin uğruna. Her gecenin bir sabahı vardır ve inanıyorum ki bu karanlığımızı yok edecek aydınlığımız var bizim. Hayatta en değerli şey tecrübedir. Kazanmak için kaybetmek gerekir. Düşsek de bismillah deyip ayağa kalkanlardanız. Gecen güzel olsun Aydın babam. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben Saadettin Bıçakçı. Karanlığa düşmek normaldir. Önemli olan yeniden aydınlığa yürümektir. Sırf aydınlığım olsun diye kendimi ateşe verir yakarım. Bir ağaç misali. Biz çok fırtınalar gördük, savrulduk ama eğilmedik. Eğilseydik çok kapıdan geçerdik ama biz dik durmayı seçtik. Allah herkesin gönlüne göre versin. Kim bizim hakkımızda ne düşünüyorsa Allah ona bin katını versin. Dualarımız seninle kardeşim. Murat abi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya Demu Devran şarkısı armağan ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sado Bıçakçı. Selamünaleyküm abim benim. Ben Saadettin Bıçakçı. Başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin bir selam ederim. Abilerim Ümit Alper, Cebrail Aslan, Ekrem Birlik, Özkan, Demirbaş, Vedat Şan, Serkan Alper, Hamdin Çelik, Akhisar'da yatmakta olan dayım Musa Aktaş, kardeşlerim ve dostlarım Şerif Subaşı, Taner Subaşı, Yusuf Samar, Uğurcan Bıçakçı, Ömer Otçeken, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Tosun Paşa, Eyüp Sayan, Emir Yalçın, Poyraz Sayacı, Botan Kartal, Abdullah Nurdoğan, Şerif Çağrı'dan, Veysel Ekinci, Serhat Aktaş, Devrim Birlik, Osman Östemen, Muratcan Kayacan, bu canlara ve abilere çok çok selam eder özgürlük mahkumları şarkısı armağan ediyorum. Tüm Gazi Emir ve Gediz çocuklarına bin selam olsun. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben amcanın oğlu Mesut Bıçakçı, canım kanım dostum, zaman bir öncelik meselesidir, herkes değer verdiğine müsaittir, sen bizim hem zamanımız hem takvimimizsin, şimdi senin yokluğunda sanki saatler durmuş, günler ise geçmiyor gibi, inan amcaoğlu seni çok özledik, yokluğun çok belli, her daim gönlümüzdesin, seni çok seviyoruz dostum, kendine çok çok iyi bak, aklımızda gönlümüzde seninle, Allah seninle olsun. Abi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya Evçü Dünya'ya şarkısı armağan ediyorum. Seni seven Mesut Bıçakçı. Canım kanım Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya selamlar. Candan bakidir. Başta dayılarım Serdar Subaşı, Ferhat Subaşı, Mehmet Subaşı, Kahraman Subaşı olmak üzere kardeşlerim, dostlarım Veysel Ekinci, Ali Baba İnce, Mustafa Argın, Göksel Can Erden, İstanbullu Kaan Polat, Kerem Kavlagan, Şakir Can Palit, Ali Şay, Arda Özdemir, Görkem Kalemkuş, Egecan Alena, Kaan Çakıcı, Murat Ertek, Gökhan Güngör, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, Ercan Tekin, Tahir Yıldız, Eren Yeniköy, Hasan Batur, Seçkin Özyavaş, Coşkun Özuzdur, Gökhan Yıldırım ve T3 kurumu C13 koğuşuna bulunan dostlarıma, kardeşlerime bin bir selam eder. Ahmet Kaya'dan dostum dostum şarkısı armağan ediyorum. Aydın Bıçakçı'ya gönülden sevgilerimi gönderiyorum. Selamünaleyküm Murat abi, Kral Aydın Bıçakçı, ben Uğurcan Bıçakçı, aleykümselam Uğurcan kardeşim, nasılsın, iyi misin, inşallah iyisindir, seni canımızdan çok seviyoruz, bunu unutma, elbet bir gün bu esaretten kurtulacaksın ve özgürlük sofrasında hep birlikte olacağız, biz aynı ağacın yapraklarıyız, bizim kökümüz sağlamdır, çok şükür, Allah yar ve yardımcın olsun, tüm sofranı paylaştığın abi dost kardeşlere selam ediyorum, T3C13'teki kardeşlere de selamlar olsun, hepiniz Allah'ıma emanet olun, Murat abi gece bir söz, peşinden gidecek cesaretin varsa bütün hayaller gerçek olur. Canım kanım babam, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben Sado Bıçakçı, sen beni 9 yıl boyunca hapishanelerde bir gün bırakmadın, maddi manevi her daim yanımda oldun, babalık abilik yaptın, ben seninle hayata tutundum babam. Allah'ım seni korusun, Allah'ım senin yoldaşın olsun, herkese senin gibi kardeş nasip olmaz, bir canım var önce Allah'ın sonra senindir. Bu dört duvar bizi asla yıkamaz, elbet bir gün ikimiz de özgürlüğümüzü elimizde, sevdiklerimizle birlikte olacağız. Gece bir söz de benden olsun, geç kalmış sözler defnedilmiş ölüye benzer, mezar ne anlar çiçekten, aslan Aydın Bıçakçı.
Ailemizin derlisi, abilerin abisi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı. Ben dayın kahraman subaşı. Umudun, yoldaşın, sabrın en büyük silahın olsun. Nefes alıyorsan hala bir umut var demektir. Bizim dualarımız hep seninle. Sen aslansın canım yeğenim. Aslandan kurban olmaz. Değeri kime vereceğini bilmelisin. Suyu kıymetsiz bulana denizi versen yetmez. Umut sabredenlerin, zafer inananlarındır. Allah'ın aslanı yeğenim Aydın Bıçakçı'ya, Ahmet Kaya.

Kamale şarkısı armağan ediyorum. Can Aydın Bıçakçı, ben Abidin Bıçakçı. Nasılsın, iyi misin? İnşallah iyi ve de sağlıklısındır. Merak etme, seni en kısa zamanda oradan alacağız. Senin anca bedenini tutsak ederler, ruhunu asla. Şeyh Musun, Veysi'nin önderinde sana çok çok selamları var. Hiçbir zaman yıkılmadık. Yıkıldık sandığımız yerden daha sağlam kalkmak da bizim imzamız. Umutların en sevdiği gündür yarınlar. Yarınlarda buluşmak dileğiyle Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya mayın tarlasına döndü yüreğim şarkısını hediye ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleykümselam Sado kardeşim. En başta paşam Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin bir selam eder. Hemen akabinde Tosun Paşa, Eyüp Sayan, Şerif Subaşı, Taner Subaşı, Uğurcan Bıçakçı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Ömer Otçeken, Emir Yalçın, Kedi Şerif Çağrı'dan, Abdullah Nurdoğan, Ali İnce, Serhat Aktaş, Osman Östemel, Vedat Şan, Poyraz Sayacı, Hamdin Çelik, bu canlarıma ve tüm Gediz Gazi Emir çocuklarına candan selam ediyorum. Tüm Kürtçe şarkıları armağan ediyorum. Sizleri seven Saadettin Bıçakçı, bu şehirde Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Ben bir nolda yatmakta olan Menderesli Kerem Kavlagan. Başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı ve Saadettin Bıçakçı abime yürekten selamlarımı gönderiyorum. Hemen akabinde abilerim, dostlarım olan Veysel Ekinci, Mustafa Argın, Göksel Can Erden, Şakir Can Palit, Arda Özdemir, Harun Keskin, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, bu canlara ve tüm Menderes Gazi Emir çocuklarına binbir selam eden Aynur Polat'tan Esmer'e şarkısı armağan ediyorum. Gece bir söz, senin için başkasından vazgeçen bir gün mutlaka başkası için senden vazgeçer Kerem Kavlagan. Ben Kerem Kavlağan, farklı kurumda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abime saygı, sevgiyle birlikte selamlarım bakidir. Canımdan çok sevdiğim abim Saadettin Bıçakçı başta olmak üzere. Kardeşlerim, dostlarım Görkem Kalem Kuş, Ozan Madras, Seçkin Öz Yavaş, Çağrı Araç, Suç Ortam, Metin Yıldız, Mustafa Kavlağan ve T3C13'teki abimin derlerine çok çok selam ediyorum. Yusuf Savan abime de selam olsun. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Ben Menderesli Kerem Kavlağan, tekeli çocuklarına da ayrıca selamlar olsun. Dostumuz Aydın Bıçakçı, bizim kardeşliğimiz cezaevine girene kadar değil, ölene kadardır. Seni unutanın kanı kurusun. Her zaman yanındayız. Her zaman seninleyiz. Kimse garibanın mazlumu ezmesin, hakkını yemesin. Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Allah her zaman mazlumlarla beraberdir. Tüm şerefiyle atan mahkumların kılıcı keskin olsun. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, seni gönülden seven Mesut Bıçakçı. Abi ben İstanbul Ataşehir'den Kaan Polat, başta farklı kurumlarda olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abime saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Abilerim, kardeşlerim olan abim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Ali İnce, Mustafa Argın, Göksel Can Erden, Şakir Can Palit, Kerem Kavlagan, Arda Özdemir, Ali Şay ve tüm gurbet hapishanelerinde yatan İstanbul mahkumlarına bin bir selam olsun. Biz sevdiklerimizi kır çiçeği gibi elimizde değil, kurşun yarası gibi gönüllerimizde taşırız. İstanbullu Kaan Polat. Abi ben İstanbullu Kaan Polat, başta Allah'ın aslanı Kral Aydın Bıçakçı ve Saadettin Bıçakçı abim olmak üzere Çağrı Araç, Egecan Alena, Kaan Çakıcı, Görkem Kalem Kuş, Ercan Tekin, Murat Ertek, Ali İnce ve abimiz Saadettin Bıçakçı'nın kardeşlerinin bulunduğu T3C13 koğuşunda selamlarımız bakidir. Kimseden bir beklentimiz yok, herkes şerefiyle yaşar. Sizleri seven İstanbullu Kaan Polat, ya zindanlar ya saraylar kısmını şu an zindanlar kısmındayız, ya ölüm ya özgürlük. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtakeli Gökselcan Erden. Aleykümselam Göksel kardeşim. Öncelikle başta olmak üzere Kral Aydın Bıçakçı abime ve burada aynı koğuşta kan bağım olmasa da can bağım olan aslan abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Mustafa Argın, Şakir Can Palit ve kardeşlerim Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve akabinde farklı kurumlarda yatmakta olan Ümit Alper abime, Ekrem Güneş abime, yeğenim Murat Deringöl ve Murtayken'in tüm aslan çocuklarına selam ediyorum. Çakalların saltanatı aslan ayağa kalkana kadardır özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle, bu canlara Metin Işık'tan Ağla Gözüm şarkısı armağan ediyorum. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bozyaka'dan Şakircan Palit. Aleykümselam Şakircan kardeşim. Başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abimiz olmak üzere adaleti hiç şaşmayan abim Saadettin Bıçakçı ve Veysel Ekinci, Mustafa Argın, akabinde dostlarım Murtakeli Gökselcan Erden, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve farklı kurumlarda yatan Ümit Tür, Aykut Sarı, abilerime, kardeşlerime Samet Akşit, Ayhan Erez, Emre Dikici, bu canlara özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle,

İzmirli Damla'dan göz göze geldiğim an şarkısı bu derlere armağan olsun. Sabır dolu günler, umut dolu yarınların garantisidir. Tüm Bozyaka çocuklarına selam olsun. Kral Aydın Bıçakçı'ya sevgilerim Baki'dir. Murat abi, ben bir Birnoğlu'da yatmakta olan Murtakeyli Gökselcan Erdem, farklı kurumda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abimize bin bir selam eder ve burada can yoldaşlığı, kader birliği yaptığım abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Mustafa Argın ve kardeşlerim Şakir Can, Palit, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve farklı kurumda yatmakta olan Ümit Alper, Ekrem Güneş abime ve yeğenim Murat Deringöl'e de çok selam eder, gözlerinden öpüyorum. Bu canlara Müslüm Gürses'ten Bu Da Geçer şarkısı armağan olsun. Yolumuz ne kadar uzun olursa olsun elbet bir gün o güneş bizim için de doğacak. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı akşamlar. Ben Birnoğlu'da yatmakta olan Bozyaka'dan Şakircan Palit, başta farklı kurumda olan Aslan Aydın Bıçakçı abime ve reisimiz abimi Saadettin Bıçakçı'ya selamlarımız Baki'dir. Hemen ardından abilerim Veysel Ekinci, Mustafa Argın ve can dostum Gökselcan Erden, kardeşlerim Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Hurşit Arda Özdemir ve akabinde diğer kurumlarda yatan Ümit Tür, Aykut Sarı abilerime ve dostlarım Samet Akşit, Ayhan Eres, Emre Dikinci, beni tanıyan tüm dostlarıma selam olsun. Cambay'dan Bertaraf şarkısı tüm sevdiklerime gelsin. Şakircan Palit, karanlık insanlar olsanız ne olur, sizlerin karanlığınızı yok edecek aydınlığımız var bizim. Murat abi hayırlı akşamlar, ben Murtakeli Gökselcan Erden, senin aracınla abilerin abisi Aydın Bıçakçı abime çok selam eder, saygılarımı gönderiyorum. Canımız kanımız reisimiz Saadettin Bıçakçı abim başta olmak üzere abilerim Veysel Ekinci, Mustafa Argın, kardeşlerim Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Harun Keskin, Arda Özdemir ve farklı kurumlarda yatan, beni tanıyan tüm ismini sayamadım dostlarım ve tüm Murtake çocuklarına selam olsun. Uzaktan sevmek diye bir şey var. Bir mahkumun pencereden özgürlüğe bakması gibi. Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne şarkısı tüm dostlara armağan olsun. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Murat abi ben Şakran, Birnoğlu'da yatmakta olan Murtakeyli Gökselcan Erden, başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abime çok selam ediyorum. Buradan benim için çok önemli olan reis abimiz Saadettin Bıçakçı abim, Veysel Ekinci, Mustafa Argın, can dostum Şakircan Palit, kardeşlerim Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir, Harun Keskin ve farklı kurumda yatmakta olan Aslan Ümit Alper abime ve tüm Murtake kardeşlerime, dostlarıma çok selam olsun. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Sado abimin T3 kurumu C13 koğuşundaki kardeşlerine de selamlar olsun. Abi ben Birnoğlu'dan Harun Keskin, başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abime sonsuz saygı ve sevgilerimi sunar, hürmetle selamlıyorum. Burada benim için değerli abilerim reisimiz Saadettin Bıçakçı ve abilerim Veysel Ekinci, Mustafa Argın, benim için çok değerli dostum Gökselcan Erden, kardeşlerim Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir, bu canlar Ahmet Kaya'dan Nereden Bileceksiniz şarkısı armağan ediyorum. T3 C13 koğuşundaki abimin derlerine de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Birnoğlu'da yatan çam dibinden Hurşit Arda Özdemir. Aleykümselam Hurşit kardeşim. Başta abilerim Aydın Bıçakçı, Ümit Alper, Yusuf Samet ve burada can yoldaşlığı yaptım. Benim için çok değerli abilerim başta olmak üzere reis Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Kasabalı Mustafa Argın, Murtakeli Gökselcan Erden, Şakircan Palit, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Kerem Kavlagan, bu canlara ve tüm dostlarıma Tülay Maciran'dan Yıllarımı Ver şarkısı armağan ediyorum. Tüm Çamdibi çocuklarına selamlar olsun. Her karanlık aydınla mahkumdur. Murat abi ben Çamdibi'den Hurşit Arda Özdemir. Burada farklı akvaryumlarda yatmakta olan, benim için çok değerli olan abilerim Seçkin Özyavaş, Bünyamin Kürt, Hasan Batur, Sezgin Alan, Coşkun Özuzdur, Melih Urkan, Mesut Yılmaz, Tahir Yıldız, Görkem Kalemkuş, Eren Yeniköy ve farklı kurumlarda yatmakta olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, Ümit Alper, Yusuf Samar, Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum şarkısı armağan olsun. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var.

Evet, kayıt mesajlarımızı sonlandırdık. Hemen WhatsApp'ımızı da toparlayalım. Ondan sonra SMS mesajlarına geçelim. Hayat radyo gibidir Murat abi. Karşımıza yeni insanlar çıkar ama hepsini sevemeyiz. Biz Şakran Açık Cezaevinden Devran Yüksek ve Resulü Kartal aleykümselam kardeşlerim. Burada bizle kader birliği yapan dost ve kardeşlerimiz Sezgin Oyanık, Cüneyt Başar, Şeyh Mustu, Mert Pek, Yunus Tutkun, Fevzi Kinç, Emre Özel, Ali Acar, Caner Koravcı, Abdi Bilgi, Mertcan İmrak, Ahmet Asır, Eray Enes Agar. Kardeşlere selam olsun Murat abi. Murat Şampınar'dan nerede? Şarkısı abim Devran Yüksek armağan olsun. Murat abi sen de cansın, seviliyorsun. Ben Şakran Açık Cezaevinden Resul Kartal. Sağ ol Resul kardeşim. Değerli abi Murat Bingöl, ben Şakran Açık'tan Resul Kartal. Başta Can abim Ozan Ahmet Kartal olmak üzere. Amcam Aydın Demirbaş, Poyraz Sayacı, Demir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Uğur Tezcan, Mert Eko, Kahraman kardeşler. Sefa Haral, Uğur Albay, Şenol Başkut, Adem Koca, Pınar Görkem Akgüş, Devran Karaha, Boksör Çağrı İşçi, Fırat Gizgin, Murat abi, Ahmet Kaya'dan Şapak Türküsü, abim Devran Yüksek, Ozan Ahmet Kartal ve amcam Aydın Demirbaş'a armağan olsun. Seni seven Resul Kartal. Ben Şakran Açık'tan Devran Yüksek, Murat abi senin aracınla dost ve kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta burada benle kader birliği yapan can kardeşim Resul Kartal, Cüneyt Gülşen, Şeyh Mustürk, farklı kurumlarda olan Çetin Temel, Cihat, Vedat kardeşler, Şakir Söylenmez, Emir Yıldırım, Cavit Köroğlu, Muhittin Karataş, Serkan An, Ezgi Muş, Fatih Özışık, Boksör Muhammed, Abdurrahman Gül Ali ve sana selam olsun Murat abi. Aleyküm selam Devo kardeşim. Selamünaleyküm güzel insan. Ben TK A4 Koğuşlan Poçalı Serhat. Aleykümselam Serhat dayıcım. Buradan seçilmiş dostlarım Ercan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran, Koçlan İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime. Yusuf Oyur, Erkan Ulukan, Vedat Süler, Hamit Elma, Papaz Bekir, Cemal Karahayit ve Şerefli Atan tüm mahkumlara selam olsun. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Ben TK A4 Koğuş'tan Foçalı Serhat. Buradan seçilmiş dostlarım Ercan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran Koç'tan İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime. Yusuf Uyur, Erkan Ulukan, Vedat Sürer, Hamit Elma, Papaz Bekir, Cemal Karahayit ve Şerefli Atan tüm mahkumlara selam ederim. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Ankaralı Okan Arslan. Aleykümselam Okan kardeşim. Teşciyon koğuşuna yatan abilerim, kardeşlerim olan Serkan Yıldız, Mert Demirhat, Mustafa Kemal Kaleli, Neco Fırat Kaya, Şahin Gündoğan, Fırat Sağında, Hacı Lakaplı, İbrahim Kaya, Mert Narin, Gökhan Şahin, Ozan Çümen, Şükrü Çoban, bu arkadaşlarıma Seyfi Doğanay'dan Sen Yolcu Ben Hancı şarkısı bu canlara armağan olsun. Rüzgar ne kadar sert eserse etsin, kayadan alacağı sadece tozdur. Allah'a emanet abi, selamlar. Sağ ol Okan kardeşime beraber. Selamünaleyküm ben Teşce, ondan Serkan Yıldız. Aleyküm selam Serkan kardeşim. Benim için kıymetli olan Murat Bingöl abim, Okan Arslan, Mert Demirhat Kaleli, Neco Fırat Kaya, Şahin Gündoğan, Serkan Yıldız, Hacı Lakaplı, İbrahim Kaya, Mert Narin, Gökhan Şahin, Ozan Çümen, Şükrü Çoban, bu arkadaşlarıma selam ederim. Biz bizi sevenleri cehennemde bile yalnız bırakmayız. Kıymetli abim Murat, senden isteğimiz Hece Herdem'den Hücreme Güneş Doğmuyor çalar mısın, bu canlara armağan olsun. Selamlar. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B16 koğuşuna bulunan Sivaslı Veysel. Aleykümselam Veysel kardeşim. Koğuşumuzda bulunan dost kardeşlere hitaben Mamican Savcı, Mehmet Altunbaş, Emirhan Canbaz, Maviş Demirbaş, Faik Bürücüler, Yoldaş Cancan, Tarkan Polat, Ali Turap Yentür, Yusuf İslam Dilek, Burak Reis Yakut, Taner Özçaki, Ünalar, Hayrettin Sert, başka koğuşlarda bulunan Serdar Ateş, Mami Tutkun, Şahin Sincar, Hüseyin Turgay, bu saydıklarıma bin selam ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben İkinoğlu C7'den Berkay Buldaş. Aleykümselam Berkay kardeşim. Kader birliği yaptım abi, kardeşlerim Murat Turgut, Baran Alsaç, Onurcan Aksakal, Çavuşumuz Merdo, Manav Nuri, Erdem Arda Doğan, Cengiz Hanlı Musti, Murat Özel yani Bekeş Umutcan, Ünsal Meydancımız Umut Çapa, İhsan Karabulut, Mertcan Erda, Hamza Giritekin, Yusuf Kayhan'a Uygar Doğanay'dan Bu Dam Yalan şarkısı armağan olsun. Murat abi ben İkinoğlu C7'den Berkay Buldaş. Kader birliği yaptım abi, kardeşlerim Baran Alsaç, Murat Turgut yani Bozo, Arda Doğan, Onurcan Aksakal, Merdo Manav, Umutcan Ünsal'a selam olsun. Yüreği korkak olanlar kaçarak kurtulsun, biz her koşulda aslan gibiyiz. Ben TKC7'den Baran Alsaç, kader birliği yaptım abi, kardeşlerim Bekeş, Murat Turgut, Özkan Özdemirli, Sergen İşmez, Berkay Buldaş, Arda Doğan, Nuri Erdem, Merdo Manav, Mertcan Erda, Onurcan Aksakal, Ömer Şahin, Hamza Geritekin, Yusuf Kayhan, aynı kampüste bulunan dostlarım Sedat Altun, Müfit Can, Dürger Ersoy Dönmez, Görkem Dayarkol, Berk Korkut, Osman Altun, bu derlere Hazar Yıldız'dan bilsen armağan olsun.
Özgür günlerde görüşmek dileğiyle sizleri seven kardeşiniz Baran Alsaç. Selamünaleyküm Murat abi, ben Torbalı'dan Ethem Akbulut. Aleykümselam Ethem kardeşim. Şakrantik 2016 koşuna atan Baran Gerçek ve kader arkadaşlarına Ahmet Kaya. Burada günler geçmiyor, armağan olsun. Ben T1018'den Abdülsamet Cinoğlu. Biz bizi sevenler ile ömürlük mukaveleler imzalarız. Günün adamıyla işimiz olmaz. Ömürlük adamlar olan Halil Karagöz, Mete Dökme, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Afvan Yılmaz, Osman Sucu, Volkan Şendil. Sizleri seven kardeşiniz Abdülsamet Cinoğlu. Ben kaybetmekten korktum, her şeyi özgür bıraktım. Ben T1018'den Abdülsamet Cinoğlu. Canlarım Halil Karagöz, Mete Dökme, Afan Yılmaz, Hakan Uçar, Muhammed Ömercan, Kerim Bakır, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Sen de yalan oldun ya, tüm doğrular keyfine baksın. Abim Halil Karagöz'ün derdisine, Neşet Ertaş'tan sen benimsin, ben seninim, armağan olsun. Ben bir nolu 18'den Abdülsamet Cinoğlu. Başta kader birliği yaptım, aslan abim Halil Karagöz olmak üzere dostlarım Mete Dökme, Afan Yılmaz, Kerim Bakır, ayrıca A7'ye tan canlarım Ozan Yazar, Özcan Yazar, Berkay kardeşimize de bin selam olsun. Özlemek için sevmişiz, kavuşmak ne haddimize. Kolay gelsin Murat abim. Ben B18'den Abdülsamet Cinoğlu. Sağ ol Abdülsamet kardeşim. Ben bir nolu B18'den Abdülsamet Cinoğlu. Abilerim Halil Karagöz, Osman Sucu, Volkan Şendil, dostlarım Mete Dökme, Afvan Yılmaz, A7 atan dostlarımız Ozan Yazar, Özcan Yazar ve Barkay kardeşimiz cansınız not. Bir sen varsın aklımda, bir de seninle olan hayallerim Abdülsamet Cinoğlu. Hemen sayfamı yenileyim, varsa gelen paylaşayım, sonrasını SMS mesajlarına geçeceğiz kardeşlerim. Babanın dediği gibi. Neredeysen bir haber gönder, diğer yanım yanında kalmış yaşaya.

olmuş. Ellerinde sıcaklığı, saçlarında baharlarım, ellerinde sıcaklığı.

gözlerim kalmış, yüreğinde umutlarım, gözlerinde gözlerim kalmış.

kalmış karanlıklar ülkesindeyim, ışıklarım hep sende kalmış, çekilmeyen dertlerimleyim, sevinçlerim hep sende kalmış. Ellerinde sıcaklığın, saçlar

0: gözlerim kalmış. Veli, vallahi gönlümden bu geçti. Veli Deveci. Geçen gün sana bir şarkı borcumuz vardı. Şimdi demişsindir Murat abi niye şarkı okumadı. Aha bu gönlümden geçti. Bu da senden Ceylan kardeşimize gitsin. Kabul etmiştir. Zaten hastaymışsın. Allah sana da şifa versin. Sevgili kardeşim Veli Deveci. Gönlümüze geldi. Az söyledik. Borcumuz da kalmadı. Geldik SMS mesajlarına. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen'den Taner Çelik. Aleykümselam Taner kardeşim. Menemen kapalı Beybir koşun olan kardeşim. Salih Çelik. Canım kardeşim. Sıkma canın. Allah büyük. Kendine iyi bak. Telefon evran gelince ara hemen. Haber yollattırabilirsen yollattır haber. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol canım kardeşim. Ben Akıncılar'dan Eren Nodul. T2B16'da yatan aslan kardeşim Muhammed Can Öklü'ye seslenmek istiyorum. Kardeşim nasılsın? İyisindir inşallah. Bir isteğin bir ihtiyacın olduğunda Nahit amcadan bana haber gönder. Ne istersen iste başımla. Dostum benim de yolum fazla uzun değil buralarda. Gelirim ama sen çık dostum Allah'a emanet ol. Mesajlarıma devam ediyorum radyoda kal. Ben Akıncılar'dan Eren Nodul. Selamünaleyküm Murat abi. Aleykümselam Eren kardeşim. Nasılsın? İyisindir inşallah abi. Çok şükür Eren. Hep beraber yol alır. T2B16'da yatan kardeşim Muhammed Can Oklu radyo başına. Abi o duymaz. Sana zahmet anons eder misin? Evet Muhammed Can Öklü kardeşim. Ya da Oklu olabilir. Çünkü bunlarda noktalar yok sevgili kardeşlerim. T2B16'da yatan abi kardeşler. Muhammed Can kardeşimize söyler misiniz? Mami, Mami aslan dostum. Seni çok seviyorum. Can ciğerim. Çık gel artık Mamim. Allah'a emanet olun. Ben Akıncılar'dan Eren Nodul. T1A16'da yatan aslan abim Hakkı Kaya. Nasılsın abi derin gülü. Daha yeni çıktım cezadan. Antalya S tipinde yatıyordum. Anneyle konuştum. Aramanı bekliyorum abi. Unutmadım. Seni merak etme. Reisim koca çınarım. Koca reisim benim. Seni seven sen kardeşin Eren Nodul. Ben Akıncılar'dan Eren Nodul, T1A16'da yatan aslan abim Hakkı Kaya, abilerin gülü. Varsa görüşte yer beni yaz abi, mutlaka yaz. Artık kardeşini görmek istiyorum. Senin nur cemalini aslan reisim benim. Seni seven sayın kardeşim Eren Nodul. Herkese selamun aleyküm. Avukat Gökalp Uzun'dan bütün müvekkil ve diğer mahkumlara selam olsun. Allah'ıma emanet olun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C7 koğuşundan Emre İdris yani Cesi aleykümselam Emre kardeşim. Çok değerli abim Ekrem Birlik. Aynı mahalleden abim Fuat Hasbil. Dostum Çınar Birlik, İbrahim Acar, Hikmet Ören, Hayrettin Seher, Uğur Bingöl, Serhat Akın, Berkan Sallı, Baber Bayram ve Buca Kırıklar cezaevinde olan abim Mehmet İdris'e gece bir şarkı armağan olsun. Bayram Şampınar'dan paramparça tüm kadar mahkumlarına armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4A18 koğuşuna yatmakta olan Özgür Çakar. Aleykümselam Özgür kardeşim. Şakran Kadın Kapalı'da yatmakta olan değerlim Gamze Çakar radyo başına. Zeytin Gözlü. Daima dik dur. Sakın hiçbir sakin hiçbir acının karşısında eğilme. Sakın diyelim o zaman. Sakın hiçbir acının karşısında eğilme. Hiçbir şeyi kafana takma. En kısa zamanda yan yana olacağız. Seni ömrümün sonuna kadar seveceğim. Değerli eşin Özgür Çakar. Kıymetli eşime Sevinçek'ten çıkmaz bir sokak şarkısı armağan ediyorum. Hayırlı geceler Murat abi. Sağ ol Özgür kardeşim. Hepinize inşallah. Şakran Kadın Kapalı B6 koğuşuna yatmakta olan canım her şeyim Aden Pehlivan ve Hatice ablama selamlar, saygılar, sevgiler. Yusuf kuyuya düşmedi. Yusuf'u kuyuya en sevdikleri ve en güvendikleri hatta Ahmet Kaya'dan olmasa sonumuz armağan olsun. Selamünaleyküm aleykümselam. Ben Bayraklı'dan Resul Altun Ramazan Karael, Adil İlkin Miraç Çoban Aslan kardeşim Burak Çomaklı'ya selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle kuşlar uçmayı balıklar yüzmeyi unutsa da biz bize yapılanı unutmayız. Bizi anlamaz kıblesini şaşıranlar. Bizi iyi bilmez iyilikte bir kötülük arayanlar tabii ki sevmezler. Derlerine göre değil diğerlerine göre yaşayanlar. Selamünaleyküm Murat abi. Şakran Kadın Kapalı'da yatmakta olan Melahat Geldici Güzel nasılsın kardeşim? İyi misin? İyi olmanı yüce Rabbimden dilerim. Bizi aramadın merak ettik seni. Yarın Allah izin verirse yarın bu kötü günler sona erecek.
1: Allah seni bize kavuştursun. Canını sıkma, Allah büyük. Dilan'ın selamı var sana. Ben Kuruçay'dan Hanife Ürkmezer. Mahmut'a selam. Aleyküm selam. Sağ olasın ablacığım. Ben Manavkuyu'dan Ramazan Karael. Berat Sağlam, Miraç Çoban, Baran Aslan, kardeşim Anıl Deniz, Fakiye. Ben Bilgiç'e selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Kuşlar uçmayı, balıklar yüzmeyi unutsa da biz bize yapılanı unutmayız. Anlamaz kıblesini şaşıranlar bizi. İyi bilmez iyilikte bir kötülük arayanlar tabii ki sevmezler. Değerlerine göre değil, diğerlerine göre yaşayanlar özlenen ve beklenensiniz. T1'de olan Bebekom Mahmut Tütüncü, canım sevgilim. Sensizlik böyle özel günlerimizde daha fazla koyuyor. Yarın doğum günün bu son ayrı geçecek özelimiz olsun. Yeni yaşın seni bize, kızımıza, özgürlüğüne kavuştursun. Seni sevmekten bir an bile vazgeçmem. İntizar. Sensiz olamam. Armağan olsun Bebekom'a. Ben Şakran Kadın Kapalı. C12 koşulan cennet tüm bebekçiler. Dostum Esma Nur Anlaş ve ablam Ayşe Aktop. Sizi seviyorum. Hicandan aynen. Ben Zalim'in kızı. Şakran T1A 20'de olan Mert Toprak radyo başına. Sensiz seni yaşamak en kötü kader olsa gerek. Özlem ve hasret sana. İnşallah tez zamanda özgür günlerde kavuşmak dileğiyle seni çok seviyorum. Zalim'in oğlu. Kibariye vazgeçmem. Mert'im için çalarsan sevinirim. Murat abi. T1'de olan aslan kocam Bebekom Mahmut Tütüncü. Yakışıklım. Aşk kokan adamım. Sana olan aşkım birçok imtihandan geçmemize sebep de olsa seninle ilgili her detaya aşığım. İyi ki senin karınım aslan kocam Bebekom. C14 Bahar Talimci, Bayraklı'dan Tuğba, ablasının bir tanesi. Seninle konuşamasak da hep aklımdasın. Şerefiyle ceza yatanlara selam olsun. Seni çok özlüyorum. Allah'a emanetsin, bal yanak. Foça'da yatmakta olan Yetiş Ok. Bu kadar gelmiş. Başka yok. Var mı birisi? Evet, burada. Foça'da yatmakta olan Yetiş Ok diyor ki, ağırdır sözlerim, her delikanlı dinlesin, ağır abidir ismin. Foça açıkta yatmakta olan Yetiş Ok. Murat abi nasılsın, iyisindir inşallah. Dayım Yılmaz Sonsuz, kardeşim Bektaş Ok, yeğenim Doğu Erdoğan ve küçük Ahmet Ok, abilerim Mustafa Baskıncı ve Gökhan Görgülü olmak üzere tüm koğuş arkadaşlarıma selam olsun. Murat abi hadiseden ara beni. Aleyküm selam Yetiş kardeşim. Ben B9 koğuşundan Lale, T4A6'da olan Parsal Gölüm. Seni çok özlerim, aklım hep sende. Bana mektup yaz, seni çok merak ediyorum, seni çok seviyorum. Ben İzmir'den Buse Coşkuner. Şakran T1 C16'da yatmakta olan kuzenim abim Serkan Akdoğ'ya kucak dolusu sevgilerimle. Abim herkes iyi. Her akşam sizdeyiz. Anne yalnız kalmasın diye. Bizleri, aileni merak etme. Çok kısa bir süre sonra yanımızdasın. Allah'ın izniyle seni seviyoruz. Allah'a emanet ol. Şakran T1 B10'da yatan kardeşim Murat Karadağ için. Ahmet Kaya'dan doğum günün şarkısını çalar mısınız? Nice mutlu yıllara oğlum. Ablan Funda Karadağ. Şakran T1 B10'da yatan Murat Karadağ, doğum günün kutlu olsun. Ali Kınık'tan Yalnız Değilsin şarkısı armağan olsun. Kayınçon Ahmet Özduman. T1 B10'da yatan oğlum Murat Karadağ için Ferhat Tunç, oğul çalar mısınız? Doğum günün kutlu olsun oğlum. Annen Gülseren Karadağ. Şakran T1 B10'da yatan kardeşim Murat Karadağ için Gökhan Doğanay'dan Bilsen çalar mısınız? İyi ki doğdun kara kuzum, ablan Funda Karadağ, elbet bir gün. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben Uğur Büyüksu. Aleykümselam Uğur kardeşim. İzmir'de farklı ceza infaz kurumlarında yatmakta olan abi dostlarım Esat Büyüksu, Serdar Özcan, Erhan Teker, Barış Zeynel Çolak, Raşit Büyüksu, Baran Büyüksu, Sedat Büyüksu, Oktay Karabalık, Mert Fazlıoğlu, Ahmet Can Alan, Muhammed Çelik, Erdoğan Dikmenoğlu, Yavuz Çelik, Namıder Cüce, Yavuz Umut Aydın Beşo. Bugün çalan bütün şarkılar sizlere armağan olsun. Sizleri seven kardeşiniz Uğur Büyüksu. Şakran T1 B10'da yatan kayınço Murat Karadağ, doğum günün kutlu olsun. Enver Yılmaz'dan Mapusane şarkısı armağan olsun Ahmet Özduman. Ben Umut Akdoğ, Şakran T1 C16'da yatmakta olan kardeşim Serkan Akdoğ, Yiğit Deveci, Genco, Mert İsmail ve tüm C16 koğuşuna selamlar olsun. Ben Hüseyin, Şakran T1 C16'da yatmakta olan kardeşim Serkan Akdoğ, Yiğit Deveci, Mert İsmail, Genco ve Eyüp Yıldırım'a çok selam eder. Özgür günlerde buluşmayı temenni ederim. Şakran T1A20 koğuşundaki Berkant'ıma hayatım evdeyim. İyiyim, merak etme. Yani böyle tek başıma sensiz ne kadar iyi olabilirsem, dediğim gibi netleşti. Cuma günü işe gideceğim. pazartesi gitmeyeceğim. Dakika çok az olduğu için buradan söyleyeyim dedim. Tam konuşmamız gereken zamanlarda sayende yine dakikalarımız bile bile yaptığın şeyler yüzünden bitirdik. Onun için de ayrıca teşekkür ederim. Yine sensizim öylesine geçer günler. Bravo, seni seviyorum, biliyorum. Sen de beni seviyorsun. İyi geceler, öptüm. Selamünaleyküm Murat abi, ben Okan Müçü. Aleykümselam Okan kardeşim. T3A20 koğuşuna yatmakta olan başta Sait Faik Ölçen yani Can abim Nihat. Çapa Hakan Eceler kardeşim, Emrah Acabey, Umut Rençbergil, Tatar Berkan Batur'a selam olsun. Ayrıca Murat abi senden isteyeyim, Murat Şampınar'dan Zalim şarkısını çalarsan sevinirim abi. Sana da kolay gelsin, iyi yayınlar. Sağ ol Okan kardeşim. Selamünaleyküm, ben Uğur Büyüksu, İzmir'de farklı ceza infaz kurumlarında yatmakta olan abi dostlarım Esat Büyüksu, Serdar Özcan, Erhan Teker, Barış Zeynel Çolak, Raşit Büyüksu, Baran Büyüksu, Sedat Büyüksu, Oktay Karabalık, Mert Fazlıoğlu, Ahmet Canalan, Muhammed Çelik, Erdoğan Dikmenoğlu, Yavuz Çelik, Namıder Cüce Yavuz, Umut Aydın, Beşo bugün çalan tüm şarkılar sizlere armağan olsun. Sizleri seven kardeşiniz Uğur Büyüksu. Şakran T1B10'da yatan kardeşim Namıder Edo Murat Karadağ için Kıvırcık Ali'den Yaralarım Çalar Mısınız, Özlenem ve Beklenensin Ablan Funda. Ankaralı Baran Aydın'dan değerli abileri Sinan da, Rafet Kale ve değerli koğuş arkadaşlarına bu şarkı armağan olsun. Hacı Koca Mapushane, Menemen T-Tipi Kapalı Cezaevi A15 Koğuşu. Selamünaleyküm Murat abim, Şakran Kadın Kapalı B13 koğuşuna olan canım karım Melahat Geldeci Güzel Meluş'um, İnşallah yarın evimizdesin, yarın alacağım seni oradan Allah'ın izniyle. Avukatların ikisiyle de konuştum, yarın tahliye olacağım Meluş'um, İncim ne yapıyor iyi mi? Öp kara gözlü kızımı, yarın çocuklarına kavuşacaksın inşallah, sizi çok seviyorum, özlenen ve beklenensiniz Murat abim, kolay gelsin. Aleyküm selam, sağ ol kardeşim benim. Ben T1B8'den eski Çamlıklı Fatih Boran, A16'da olan dostum Oğuz Yoluk, Enes Efe, ben B8'deyim. Kurtuluş abimin yanında, neden bizi aldılar bilmiyorum. Allah büyük dostum, bize her yer aynı. Sizi seven eski Çamlıklı Fatih Boran dostum Tezcan'a selam olsun. Murat abi ben Kadın Kapalı B9 koğuşundan bugün tahliye olan Çimen Tepeli Ebru'nun kardeşi. B9 koğuşuna yatmakta olan Bahar, Kader, Gülseren, Narin ve tüm koğuşa selam olsun. Tez günde özgür yarınlara kavuşun inşallah. Hepinizi seviyorum, Allah'a emanet olun. Selamlar, iyi yayınlar bütün kader mahkumu kardeşlerime, Allah sabır versin. Şakranda yatan cennet tüm belekçilere mesajım. Bu kalp sana inandı ama yarım kaldı elbet bir gün, sadece sabır. Blok 3'ten kırgınım. Aleyküm selam kardeşim. Ben Aktepe'den Ali Doğan, 1 nolda yatan kardeşim Osman Temel, 2 nolda yatan Aydın Bıçakçı Şerif Subaşı, 3 nolda yatan Ekrem Birliğe, 4 nolda yatan İsmet İlhan Fafi Erdal abime, Abdullah Nurdoğan, Şerif Çağırdan'a selam olsun. Dostlarıma grup yorumdan ölümden öte ne var şarkısı armağan ediyorum. Allah'a emanet olun, sizleri çok seviyorum. Ben B2 koğuşundan Meltem Toprak'ta, T2 koğuşuna yatan Elmas Toprak'ta radyo başına. Elbasım, telefon tutanağım onaylandı. Evi arayamıyorum. İrem'e telefon yap, ondan haber alırım. Sen de kendine çok iyi bak. Seni çok seviyorum Yıldız Silva. Aklım hep sende. Ben Foça Açık'tan Yetiş Ok. Burada kader birliği yaptım. Kardeşim Berdan Kiper'e, Azer Bülbül'den Felek şarkısı çalarsanız sevinirim. Bizi seven sevmeyen herkese selam olsun. Murat Bey, ben avukat Sibel Aksu. Belki de bulunan Özlem Kasap oğluna sesleniyorum. Canım kardeşim, moralini bozma, canını sıkma, az sabret. Yanıma aldıracağım seni. Emel Çelik ve Pınar Dindarık hangi koğuşta bilmiyorum. Seni çok seviyorum canım kardeşim. Kardeşten ötesin benim için. Canımın içi C7 koğuşuna böyle bırakmayacağım. Herkesin günü sabır sabır. Murat Bey çok sağ olun. Teşekkürler, rica ederim Sibel Hanım. Selamünaleyküm, aleykümselam Aykut ben. Öncelikle güzel İzmir'imizin kurtuluşu kutlu olsun. Canından geçip vatandan vazgeçmeyen şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun. Amin inşallah. Kadın Kapalı'da yatan kalbimin sahibi Melisime, nasılsın hayatım? Dün seni görmek iyi geldi. Kendine dikkat et, beni merak etme. İyiyim, denetim olayını hallettim. Yarın Salihli'de başlatacağım saat 9'da. Ben de yola çıkıyorum, seni çok ama çok seviyorum. Müslüm Gürses'ten Gel Bahtımın Kar Beyazı bizim için okursan çok mutlu oluruz Murat abi. Sana da sevgi ve saygıyla. Estağfurullah. Aykut aleykümselam kardeşim benim. İnşallah. Ben Murat Maden, Ali Aşak'tan kadın kapalı, B7 yatan Gamze Maden'e. Kardeşim bugün sabah geldim ama geç kaldım diye almadılar. Hakkını helal et. Sen bizim değerlimizsin. En yakın zamanda yanımızdasın. Hasan ile birlikte koğuş arkadaşları Gamze haber verirse iyi olur. Özlenen ve beklenensiniz Hasan ve Gamze. Baran Aydın annesi, canım oğlum güzel yıllar bizimle, biz hep senin yanındayız, uzaktayız, ayrıyız diye yalnız sanma, sevgim seninle, dualarım seninle, nefesim seninle, sen benim her şeyimsin, seni Allah'a emanet ediyorum aslan parçam, ben hemen T tipi kapalı cezaevi A15 koğuşu. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan liderimiz Ebru Çağlar'a selam olsun. Senin yokluğunda yok olmak üzereyiz. Rabbim seni başımızdan eksik etmesin bir an önce. Özgür günlerde kavuştursun bizi. Şakran T1B10'da yatan Murat Karada için Enver Yılmaz'dan bir şarkı çalarsanız sevinirim. Özlenen ve beklenensin. Doğum günün kutlu olsun Dilek ablan. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan Ebru Çağlar ve tüm kader mahkumlarına selam olsun. Bizi birbirimizden alan kader elbet bir gün tekrar birleştirecek. Bunu unutma. Seni seven Dodo, Kibariye'den Kara Gözlüm, Ebru Çağlar'a armağan ediyorum. Sayfamızı yenileyelim.

Uzaktan çam dibili Ati Taya. Benim için nefes ne deseler senin gözlerin derim. Yaşamak ne deseler kalbindeki huzur derim. Hayat nedir deseler sen der susarım. Seni çok ama çok seven canın karın Senem. Hep arkamda olduğunu bilmek bana huzur veriyor. İyi ki benim canım eşimsin. Can can. Selamünaleyküm abim. Ben A5'te yatan Esen Çalışkan, biricik ablası Gülay Karadan'a, Murat abim A5 koğuşuna gelsin özellikle. Hayriye Seyar'a gelsin. Ata Demirer'den fıldır fıldır Hayriye çalar mısın lütfen? Abim, Esen'im, ablam, seni ve koğuş arkadaşlarını çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Aleykümselam kız kardeşim. Ben T1'den Yakup Okuyucu. Kadın Kapalı'da bulunan Fatma Yüksel radyo başına. Geceme ay, sabahıma güneş olanım. Hasretim burnumda tütüyor. Seni çok seviyorum. Orhan Ölmez'den Damla Damla şarkısı armağan olsun. Neşe ben. T2'de bulunan Murat'ıma aşkım. Aramanı çok bekledim ama sanırım imkanın olmadı. Olsun, sıkma canını. Mektubunu aldım bugün. O yüzden ben çok mutluyum. Ben de sana gönderdim. Ben iyiyim. Arkadaşlarım var. Biz de oturuyoruz. Seni her geçen gün daha çok özlüyorum ve burada sana kavuşmayı bekliyorum. Az kaldı bir tanem. Biraz daha sabır. Her an aklımda ve kalbimdesin. Seni çok ama çok seviyorum. Her şeyim Rabbime emanet oldu. Ben Sibel Keskiner. Canımın içi Yersu Gökçe Tosun Gökçem. Kadir'le konuştum. Seni çok seviyor. Çok özlemiş. Burnunda tütüyormuşsun. Çıktığım gibi boncuk gözlüğümü görmeye gideceğim dedi. Çok selamı eniştemin bende. Çok selam eniştemin bende. Seni çok özledim güzel kızım. Kendine çok iyi bak. Seni çok seviyorum. Selamünaleyküm gönlü güzel yüreği güzel can abim Murat. Ben anlamadım. Şimdi yanlışlık var. Hadi bakalım kim yazmış bunu. Bayram var. İki oğlu da olan yeğenim Metecan Beydilli, doğum günün kutlu olsun. Nice nice senelere bir dahaki doğum gününü sevdiklerinle beraber kutlamanı temenni ediyorum. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Sana da iyi yayınlar can abim Murat. Ben Tatar olabilir mi? Tatar Berkan, Tatar Berkan Bağatur. Tevç Ayyıl. Tatar. Kurban olayım. Kime yazdırıyorsan bir yazdıklarını okusunlar. Tatar. İnşallah duyuyorsunuz. Kime yazdırtıyorsan yazarken bir daha okusunlar kardeşlerimiz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A20 koğuştan çapa Hakan Ecerel. Aleykümselam Hakan kardeşim. Bugün İkinoğlu'da bulunan yeğenim Metecan Bedirli'nin doğum günü. Yeğenimin doğum gününü kutlar bir dahaki yaş gününü. Özgür günlerde sevdikleriyle kutlamasını temenni ederim. Çapa Hakan Ecerel. Evet. Mete kardeşim, Metecan Bedirli kardeşim. Az önceki mesajın içeriği çok yanlıştı ama gördüğüm kadarıyla Tatar Berkan senin doğum gününü kutlamış sevgili kardeşim Mete Bedirli. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1C11 Ali Nergis Hüseyin Otur radyo başına. Nasılsın kardeşim? İnşallah iyisindir. Tanıdıklara haber gönderdik için rahat olsun paşam. Ben her zaman senin yanındayım. Allah'a emanet ol aslan kardeşim. Herkesin sana çok selam var. Özellikle Yakup abinin, Bozkurt abinin. Bir güzel şarkı sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C14'ten galericiler, pırlantacılar, koğuştan Sait Çelik, namıder Kürt Bedo. Aleykümselam Sait kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan baba yarısı amcam Yalçın Öztanık. Mesul yardımcısı dayım Kenan Dilek, Aslan Sadullah Basat. Dostum Sivaslı Osman Güneş, Çetin Çırpı, Samet Tural, abim Urcan Tekin. Yani Esiko kardeşlerim Abdullah Yağız Çetin, Fuat Afindi, Kadir Asaf Erdemir, Arda Bahara. Özgür Günler'de görüşmek dilerim. Hüküm giymiş hayallerin tel örgülü şapaklarıyız. Gule Dersim şarkısı benden tüm dostlarıma armağan olsun. Şakran Cezaevi. T1B14'te kalan canım sevgilim Sait Çelik. Azer Birbiden. İlle de sen şarkısı benden sana gelsin. Geçici günlerin geçici dertlerine inat, yüzünden gülümseme hiç eksik olmasın sevgilim. Her şeye rağmen herkese inat, ille de sen. T1B14 Fuat Afindi. Normalde kapma dayanacağın şeyler. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Aliya Şakran. B7 koşuna yatmakta olan İrem. Aynı kaderi paylaştım canım ablalarım. Kardeşlerim Tülay Çakmak, Yağmur Yılmaz, Dilo Biter, Kardelen Özbek, Nülüfer Berber, Toprak Mingan. Yağmur Yılmaz gece bir söz bırakmak istiyorum. Duvarlar soğuk, zincirler yaş, belki biraz üşürüz, özgür günlerde görüşürüz. Tüm dostlarım Enver Yılmaz'dan yoluma kurmuşlar tuzak şarkısı armağan ediyorum. Aleyküm selam, sağ olasın kız kardeşim. Ben Çimentepe'den Saadet Daşdemir. Şakran kadında yatan Figen Aşık, Kevser Sak. Canlarım nasılsınız? Biz iyiyiz. Bir sıkıntı yok, kendinize iyi bakın, bizi düşünmeyin, sizi çok özledim. Beni burada tek bıraktınız, çıkın artık gelin. Hüseyin Kağıt'tan Kader de gülecekmiş. Ne zaman şarkısını çalarsanız sevinirim. Ben Çimentepe'den Yasemin Aslı Şakran. T1'de yatan Yusuf Asi dostum. Yusuf ben iyiyim. Evde bir sıkıntı yok. Bildiğin gibi oradaki dükkanı açtım. Merak etme, sıkıntı yok. Herkes iyi. Herkese selamları var. Seni çok seviyorum ömrüm. Yazı Zirve'den Gözümün Üstünde şarkısını çalarsanız sevinirim. Koğuş'a selam söyle ömrüm. İyi akşamlar. Selamünaleyküm, iyi yayınlar Murat abi. Ben Menemen A24 Koğuş'tan Bucalı Sametcan Kahveci. Aleykümselam Sametcan kardeşim. Başta Barışcan Tarım, Onur Gezginli, Namıder Dayko, Şenol Demirci oğlu ve kardeşim Berat Ateş. Bu derli canlara bin selam olsun. Tülay Demir Can'dan Mayın Tarlası adlı şarkıyı bütün A24 Koğuş'una armağan olsun. Sizin dünyanızı aydınlatan ışık bizim hayatımızı kararttı. Hak eden dostlara, abilere selam olsun. Ben Menemenli Namıder Murat Eriş. Kadın kapalıda yatan, benim için kıymetli ve değerli olan canım eşim Nazan Demirhan. Ömrüm bizi sakın merak etme. Çocukların sana çok selam var. Hepsi iyiler. Sakın aklın kalmasın canım. Seni seven Namıder Murat Ezel ablama, Damla kardeşime selam olsun. Abimin Memo'nun hepinize çok selam var. Bu akşam çalan şarkılar senin olsun canım. Şakran T4 C18'de yatan Yiğidime, B5'te yatan babam Fevzi'ye çok selamlarımı iletiyorum. En kısa zamanda yanımızda görüşeceğiz. İnşallah. Çok seviyoruz. Ahmet Kaya'dan Metrisön'ün şarkısı armağan olsun. Emine Muhammed Sözen. Selam güzel insan Murat Bingöl. Ben B4 Koşu'dan Ağrılı Pelin Arslan. Aleyküm selam Pelin kardeşim. İki gözüm Dilara Elduran. Çiçeğim Büşra Çakman. Başımın belası Ayşe Yılmaz ve Esen Keskin. Gece bir söz. Yürüdüğümüz yol yol değil ama manzarasına müptelayız. Hayırlı geceler ve selam. Ben Menemenli Namıder Murat Eriş. Kadın kapalı yatan, benim için kıymetli ve değerli olan canım eşim Nazan Demirhan. Ömrüm sözüm sana canım. En güzel manzarayı gözlerine değişmem. Sevdiğim senin olduğun yerde ne deniz ne gün batımı ne de çok yüzü hiçbir şeyin lafı olur mu? Benim en güzel manzaram senin gözlerin aşkım. Seni seven Namıder Murat. Bu akşam çalan şarkılar senin olsun sultanım. Abi ben Gülüm Ceviz Kıran, Tülay Çakmak Abam ve kardeşim Başa selam eder, gözlerinden öpüyorum. Karanlık geceler bir gün aydınlığa doğacak, merak etmeyin ölmeye girmediniz, her zaman arkanızdayım. Kurban olduklarım Oğuz Ayaz'dan kime inanayım kardeş, size gelsin. Selamünaleyküm Murat abim, şakranda yatmakta olan canlarım, kanlarım, aslan kuzenlerim. Ahmet Gök, Gökcan, Gök Ömer, Gök Asil Er Hüseyin, Yeşil Halil Gül, tüm kader mahkumlarına selam olsun. Aslanlarım benim. Allah'ın izniyle yarın yanımızdasınız inşallah. Yaşam herkesten yana olmasa da ölüm tarafsızdır aslanlarım. Sıradaki şarkı size armağan olsun. Sizi seven Urfalı kardeşiniz Azat Aydın. Tüm bu

Uzakta çocuklarına cani gönülden selam olsun elbet bir gün. Aleyküm selam Azat kardeşim. Ben gülüm, ceviz kıran tanıyanlara ve aileme selam olsun. Tülay Çakmak, Başak İvak derlilerim, hayırlı geceleriniz olsun elbet bir gün. Bunu unutmayın. Özgür günlerde beraberiz. Bizi kimse yıkamaz. Seda Sayan, bizi kimse yıkamaz şarkısı aileme ve sevdiklerime gelsin. Ben Menemenli, namı değer Murat Eriş. Kadın kapalı yatan, benim için kıymetli ve değerli olan canım eşim Nazan Demirhan Nazon. Gecen güzel olsun. Seni seven Murat Yıldız Tilbe'den. Aklım hep sende şarkısı sana armağan olsun sultanım. Abimi sana ve Ezel ablama çok selamları var. Memo'nun da selamları var. Öpüldüm. C5'te yatmakta olan Bünyamin'im, sen benim için o kadar değerlisin ki gökyüzündeki tüm yıldızları toparlasan senin gözlerinde tek bir ışıltının yerini tutamaz. İyi ki varsın, iyi ki benimsin, seni çok sevindim. Ben Şakram, B10 koğuşundan tahliye olan Melisa Sönmez, B10 koğuşundaki inciler, pırlantalar, Beyza Özkan, Fatma Çelik, Şima Coşkun, Rukiye Prenses, Sinem Saraç, Aleyna Akyol, Özlem Yüksekdağ, Allah sevdiklerini sınarmış. Yeryüzünün en güzel incilerisiniz. Dualarım sizinle. Gecenin ışığı size baksın. En güzel dualarınız kabul olsun. Özgürlük sizinle olsun. Ben Şakram, B10 koğuşundan tahliye olan Melisa Sönmez, B10 koğuşundaki aslanlar, kaplanlar, Beyza Özkan, Fatma Çelik, Şima Coşkun, Rukiye Prenses, Sinem Saraç, Aleyna Akyol, Özlem Yüksekdağ, Allah sevdiklerini sınarmış. Yeryüzünün en güzel incilerisiniz. Dualarım sizinle. Geceniz ışığı size baksın. En güzel dualarınız kabul olsun. Özgürlük sizinle olsun. Ben Aleyna Fırat, Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan canım kocam Fuat Fırat'a, kızımız da ben de seni çok özledik. Sabırsızlıkla seni bekliyoruz. Çok az kaldı kavuşmamıza. Allah'a emanet ol her şey. Murat abi, ben B8 koğuşundan Eda Nur Sevinç. Kardeş güzelim Emine Büyük Kayıkçı. Derlilerim Hazal Demir, Diren Barut, Kamile Sayat, Nermin Altun da Saime Durmaz ve yürek sızısından yürek yarasına. Gece bizden bir not. Siz de bir yalansınız, şimdi aklayın kendinizi. Murat abim Gökhan Namlı'dan zaten bin beterim çalar mısın? Bütün B8 koğuşuna armağan olsun. Menemen TTP C6 koğuşundan aslan kardeşim Osmancan Oğuz ve arkadaşlarına selamlar. Canım kardeşim seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol. Son 12 gün inşallah kavuşmamıza ablam. Ben Birol Ercan. Merhaba Murat kardeşim, merhaba Birol abi. John 1 koşuna atmakta olan canımdan çok sevdiğim kızım Işıl Ercan ve T3B17 koşuna atmakta olan Ümit Bingöl radyo başına. Tüm iyi şeyler sabırdan sonra gelir. Az kaldı, biraz daha sabretmemiz lazım. Size Ferdi Tayfur'dan Allah'ım sen bilirsin şarkısı armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Murat abim ben Yağmur Hekimhan. Şakran kadın kapalı B7'de bulunan derli ablam Kardelen Özbek. Canım ablam seni çok özledim. Keşke bu mesajları radyodan değil de benden duysaydın. Bazen sana seni sevdiğimi hissettiremiyorsam kusura bakma. Yeğenimin özlemin, senin özlemin beni çok üzüyor. Keşke eski günlerdeki gibi yan yana olup gülsek, eğlensek. Eskiden sana beni korkutuyorsun diye kızıyordum ama şu an keşke yanımda olsan da beni korkutsaydın. Buraya yazamadığım çok şey var. Sensizlik çok ağır, yarım gelen mesajınız. Torbalı'dan Serkan Üçer. Babam keşke bugünlere hiç gelmeseydik ama bil ki nerede olursan ol kalbim hep seninle. Seni çok özledim. Seni çok seviyorum. Oğlun Bora Üçer. Ben C8'den Seda Uyar. Abi senden bir ricam olacak. Kıymetlim olan Selenay Gülüş'ün adını benden hariç kimse geçirmesin. İstemiyorum. Bunun için duyuru yapar mısın Murat abi? Kimin ismini? Selenay Gülüş'ün adını benden hariç kimse geçirmesin. Selenay, biz bu ismi nerede okuduk? Selenay, biz bu ismi nerede okuduk? Vallahi kardeşim benim, bak 2000-2005 tane mesaj okuyoruz. Hakkını helal et, haklısın. Seda, haklısın. Ama bazen kafamız dalıyor. Okuyoruz, elimizde olan bir şey değil. Ama not alayım, Seda kardeşim, Selenay Gülüş'ün. Soyada mı Gülüş'ün acaba, bilmiyoruz ki valla ama Selenay ismini biz nerede okuduk, bir yerde okuduk. Notumuzu aldık inşallah. Denk gelirse okumayız ama denk gelmeden okursak da bizlik bir şey yok Seda. Tamam kardeşim benim.

Evet. Yukarıda bir tane daha mesaj varmış. Murat abi, ben C8'den Serenay Gümüş. Orada Serenay Gümüş'ün adı demek ki Gümüş olacak. Serenay Gümüş, hemen düzeltelim şunu. Serenay Gümüş. Murat abi, ben C8'den Serenay Gümüş. Yol arkadaşım olan Seda Uyar. Seni seviyorum. Benim derdim. İlgilenen olmasa da seninle şöyle yaşıyorum. Yanlışlık var mesajda. Şöyle yaşıyorum. Tüm umudum hayatımın bir parçası olarak hep kalman. Sedam, gece bir söz. Ay güneşe, toprak suya benzer. Sana hastayım Seda. Yıldız Silbe'den. Ayrılık ölümden beter, armağan olsun. Murat abi, ben Yağmur Hekimhan. Şakran Kadın Kapalı Cezayir B7 Koşun olan Kardelen Özbin kardeşim. Bir tanem, canım ablam, her şeyim, güzel gözlüm. Bazen abla kardeş gördüğüm zaman çok üzülüyorum. Keşke benim de ablam yanında olsa da biz de böyle olsak diye. Ama sonra aklıma sana verdiğim sözler geliyor ve seninle iyi günlerimi hatırlayıp kendime moral veriyorum. Böyle ilerleyemem ama sabredeceğim. Allah her zaman sabredenin yanındadır. Ben de senin her zaman yanındayım biricik güzel ablam. Vallahi benim de bu dünyada hep hayalim vardı. Tabii çocuktuk, aklımız ermiyordu. Sonra büyüdükçe, kendimizi tanıdıkça, kendimize geldikçe diyordum ki ya Rabbi ya, keşke bir tane kardeşim olsaydı. Bana abi deseydi, benden bir şeyler istese. Halbuki vardı, küçük bir kardeşim vardı. Hemen hemen tahmin ediyorum 6 aylık falandı, vefat etti, yaşadı ama çok güzel bir kızdı. Hem de kızdı. Şimdi bazen kendime hani böyle vakit ayırdığım zaman diyorum ki keşke o kardeşim yaşasaydı da bana abi şuna ihtiyacım var, abi buna ihtiyacım var, ne bileyim ya, bir abi deseydi diye çok hayalini kuruyorum. Bazen kuruyorum ya, insanız. Olmadı mı olmuyor, olmadı mı olmuyor. Keşke bir abi deseydi. Abi, şuna ihtiyacım var. Abi nasılsın? Abi iyi misin? İşte bazen insanlar yaşadığı hasret içerisinde hasretiyle dünyaya göç ediyor. Murat abi, ben C8'den Bahar Öztanık. Menemen John'da olan... Aa, maşallah. Selam Murat abi, ben C8'den Bahar Öztanık. Aleyküm selam. Menemen John'da olan Doktor Zeki Kaya ve Orhan İşmarcı radyo başına. Gerçi yatıyorlardır. Keşke erken atsalardı da okusaydık hiç olmazsa bunu. Bu kızları çok istediğinizi biliyorum. Çocuklar, madem çok istiyorsunuz, bir de kızlarımı benden, yani Bahar annelerinden isteyeceksiniz. Bunu bu radyodan duymak istiyorum. Vay vay malamını. Tamam, inşallah duyuyorsa Zeki ya da Orhan İşmarcı kardeşim. Tamam, yarın cevabı gelir Bahar ablacığım. İsteyeceksiniz, bunu da bu radyodan duymak istiyorum. Nokta. Yoksa kızlarımı vermem. Murat abi, senin eşliğinde senin aracınla gereğinin yapılmasını arz ederim. Kız tarafıyım. Zeki hazırlayacak. Ne o pırlanta taşlar... 15 belezlik, Adana burma, ondan sonra ne diyorlar ona abla, kemer var mı abla, artık kemer hani takıyorlar diye geline, kız isteme merasimi bittikten sonra düğünde damat kemer mi takıyordu, ne takıyordu ona, zincir 2 metre mesela, ondan sonra 10 tane belezlik, bu pırlantalar oluyor, parmağa takılıyor, 5 taş mı oluyor onları, ne oluyor ondan, yok öyle vallahi, yapacak bir şey yok Zeki. Yarın ola hayır ola Zeki, inşallah duyuyorsunuzdur valla. Ceon'daki kardeşler, bak muhtemelen duyan vardır yani, bu saatte yatmıyorsunuz. Ama Allah Zeki ile Orhan'ın yardımcısı olsun valla, yapacak bir şey yok. Murat abi, ben B8 koşulan Diren Barut. Selamünaleyküm. Aleyküm selam Diren kardeşim. Derdim Emine Büyük Kayıkçı ablam, Neriman Altun'da Can kardeşim, Dilara Öner Kan kardeşim, Ülkü Zeydan kız kardeşim, Kamile Sayak, Duygu Batan, Sevcan Baran, Melik Serçe. Radyo, biz kimseyi mecburi istikameti değiliz, kimse de bizim çıkmaz sokağımız değil. Murat abi, bugün senden Sibel Can'dan, bugün çalan şarkılar canlarıma gelsin.
Murat abi ben C8'den Bahar Öztanık. B4'te olan kıymetlerim Ruşen Akyıldız, Fatma Fidanlı radyo başına. Canlarım sizleri çok seviyorum ve özledim. Ruşum sizlere çok selamı var. Biz iyi, siz de iyi olun. Gece bir söz. Kurt kışı geçirir ama yedi ayazı unutmaz. Herkese iyi akşamlar. Ben Umut Kına. Kadın kapalıda yatan cam baldızım Şima. Nasılsın iki gözüm? İyi ol hep. Senin her zaman yanındayım. Seni seviyorum. Sıkma o güzel canını. Arkadaşlarına selam söyle. T1 ve 11'de yatan abim Fırat Gezgin. Can Kasabalı. Vedo ayrı kurumlarda olan Arda Kurt. Yeşilovalı Şenol. Başkurt bizi tanıyan tüm dost abi kardeşlere ve mahalle çocuklarımıza selam ederim. Herkese iyi akşamlar. Ben Sercan Sayal. Kadın kapalıda olan Şima. İnşallah iyisindir. Kendine iyi bak. Ve kampüs içi bizi tanıyan tüm abi dost kardeşlere bin selam ederim. Sercan Sayal. Herkese iyi akşamlar. Ben Mert Hastan. Kadın kapalıda olan Şima. İnşallah iyisindir. Selamlarını alıyorum. Kendine çok iyi bak. Kampüs içi bizi tanıyan tüm abi dost kardeşlerime bin selam ederim. Murat abi ben Bayraklı'dan Özlem Özalp. C14'te yatan kız kardeşim Ezel Özalp radyo başına. Ablam nasılsın kuzum, az kaldı sabır benim can bacım, kime kaldı dört duvar, sana kalsın. En güzel günler bizlerin olacak, tekrar dakikan geldiğinde ara beni de. Ben T3B8 koşulan Mert Kılıç, kadın kapalıda yatmakta olan Asena Üner'e selam olsun. Ahmet Kaya'dan unutamadım şarkısını çalar mısınız, tüm B1 koşuna armağan olsun. Ben eski İzmir'den Kaan, namı der Reşo. Şakran T3B8 koşuna yatmakta olan aslan kuzenlerim Mert Muğlu ve Caner Muğlu'ya selamlar. Baran Güven, Mert Kılıç, Samet Diken, Erdoğan Özkan Yılmaz ve diğer koğuş arkadaşlarına selam olsun. Tülay Maciran, Yıllarımı Ver şarkısını çalarsanız sevinirim. Şakran T3B8 koğuşunda Mert Muğlu ve Caner Muğlu, kader mahkumları bu anlamlı sözüm size. Eski İzmirli namı der Reşo, vazgeçenler kaybedenlerdir aslan, ben aslanlar gibi sizin arkanızdayım. Onlar bilsin ki Sırat Köprüsü'nden balıklara geçilmiyor, haberleri olsun cam pazarı kurulduğuna kim kimi tanıyor. Mesaj göndermek isteyenler Şevbaş Delal. Murat abi iyi akşamlar. Şimdi canımdan bile çok sevdim Arzu Kabaca. Her şeyim olan kişi. Onu çok seviyorum. Ona aşığım. Onun için bir istek şarkı Halit Bilgiç'ten Seni Düşlemek. Senden ricam Murat abi iyi yayınlar. İyi akşamlar. Sağ ol kardeşlerim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Şakran B15'te yatmakta olan Aslan Baran Akyüz. Bu mesajım namı der Reşo'dan sana. Her doğan güneş umudun olsun aslanım. Elbet bitecek iki gözüm. Sıradaki şarkı Aslan Gibi Kardeşim ve bütün koğuştaki arkadaşlarına gelsin. Namı der Reşo, eski İzmirli. Ben Emirhan Barut, Şakran Kadın Kapalı B10 koşuna yatmakta olan derlim ömrümün sultanı Pınar Altunsoy'a Edip Akbayram'dan Kır Kalemi Hakim Bey şarkısı armağan ediyorum. T1'deki sevdiğim Polat, seni çok ama çok seviyorum, aklım bende kalmasın, modunu sakın düşürme, sen aslan gibisin, seni çok seviyorum, her zaman yanındayım, her şeyim iyi ki benim sevgilimsin, en yakın zamanda yan yana olmak dileğiyle EK. Selam Murat abi, ben Kadın Kapalı'dan tahliye olan Sibel Güney, T2A13 koğuşuna yatmakta olan kalbimin tek sahibi Yusuf Güney radyo başına, aleyküm selam kardeşim. Kurban oldum. Seni, sesini, nefesini çok özledim. Yarın yanındayım. O güzel gözlerine tekrar tekrar aşık olmaya geliyorum. Zalimin oğlu, ömrüm adam. Rabbim seni benim gözümle kimseye göstermesin. Seni çok seviyorum. Her şey yolunda. Her şey konuştuğumuz gibi. Tabii ki de kocacığım. Babanın sana çok selamları var. Allah'a emanet ol. İyi geceler. Murat abi ben B2 koşundan Gamze Batur. Kardeşim derli Nezahat Çok Uyar, Seda Uyar, Dilek Karakaya ve diğer dostlarıma selam olsun. Aynı koğuşta olan kardeşlerim Meltem Toprak, Canan Batur, İrem Çeliköz, Damla Ateşal, Ceyhun Batur'a sevgilerimi gönderiyorum. Gece benden bir söz Murat abi. Bizim öyle güvendiğimiz dağlar yok. Kar istediği yere yağabilir. Murat abi T2A10 koğuşundaki yakışıklı aslan kocam Esmer'i. Sen benim bu dünyadaki huzur kaynağım, sevincim, neşemsin. Ben kalbimi en güzel sende hissettim. Ne güzel şey senden gayrısını takmamak, tanımamak. T2A10 koğuşundaki esmerim, sığınağım, senin kalbin, sen benim evimsin. Sana sarılınca geçmeyecek bir acı yok. Sanki sonsuzluğa giden tüm yolculara adını yazdım sevgilim. Ben sana gözüm kör geliyorum.
Öyle sev ki beni unuttur sensiz geçen günleri. Sana çok aşığım, canımın içi kocam, ruhumun teslim oldu.

Bu adam iyi ki benimsin. Uygar Doğan'a ateş ediyor. Şarkısı sana gelsin. Çıkmaz sokağım. Hemen şunu açalım. Son mesajlarımızı paylaşalım. Müsaade isteyelim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bu kadar gelmiş. Var mı devamı? Ha, üstte var. Yarım gelmiş bu. Selamun aleyküm. Ben Uğur Büyüksu, İzmir'de farklı ceza infaz kurumlarında yatmakta olan abi dostlarım Esat Büyüksu, Serdar Özcan, Erhan Teker, Barış Zeynel Çolak, Raşit Büyüksu, Baran Büyüksu, Sedat Büyüksu, Oktay Karabalık, Mert Fazlıoğlu, Ahmet Canalan, Muhammed Çelik, Erdoğan Dikmenoğlu, Yavuz Çelik, Namıder, Cüce Yavuz, Umut Aydın, Beşo. Bugün çalan tüm şarkılar sizlere armağan olsun. Sizleri seven kardeşiniz Uğur Büyüksu. Sayfamı yenileyim. Varsa paylaşalım. Sonra müsaade isteyelim kardeşlerim. Hemen son bu mesajlarımızı da okuyalım. Selamun aleyküm, aleyküm selam. İzmir Foça açık cezaevinde yatmakta olan aslan abim Seydi Ergün ve cezaevindeki bütün mahkumlara selam olsun. Özlendin abim benim. En yakın zamanda görüşmek üzere inşallah. Seni seven kardeşin Yiğit Öztaş. Bu şarkıyı armağan etmek istiyorum. Ahmet Kaya'dan Suskun. Kardeşlerim, abilerim, bugünlük bu kadar. Bugünlük bu kadar. Bu vaktin tüm güzelliği sizlerle olsun. Sevdiklerinizle olsun. Hepinizi Allah için çok seviyorum. Bu kardeşiniz için de dua etmeyi unutmayın. Yarın ola hayır ola inşallah. Yine aynı saatte, saat 8'de huzurda olmayı nasip etsin Rabbim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.

Ey Rabbim, sözlerin en güzeli hiç şüphesiz sana aittir. Bizim söylediklerimiz, söyleyeceklerimiz, söyleyemediklerimiz, söylemek istediklerimiz, içimizde sakladıklarımız, suskun bıraktıklarımız, terk ettiklerimiz, unuttuklarımız, fısıldadıklarımız, hepsi, sözlerin hepsi ancak sana yöneldiği için güzeldir. Şüphesiz duayı dilimize veren sensin. Dilimizi duaya çeviren sensin. Sözlerin en güzeli sana aittir. Ve sözlerin en güzeli sana hitap etmektedir. Ey Rabbim, ebediyen bana yakınlığını tattırdığın için, bana vahyettiğin tüm gerçekler için, beni hayat denen bu sonsuz lezzet pınarının başına oturttuğun için, bildiğin tüm ayıplarımı örttüğün için, gördüğün tüm kusurlarımı bağışladığın için, umuduma katık ettiğin tüm hayallerim için, en sevgilini bana elçi gönderdiğin için, ey sevgili, beni aşkına muhatap ettiğin için, sonsuz hamd sana, sonsuz minnettarlık sana, sonsuz minnet sana, sonsuz şükür sana, sonsuz teşekkür sana. Ey Rabbim, tut ellerimden sonsuz kudret elinle, beni hiçliğe düşmekten alıkoy, unutulmuşluktan uzak eyle beni, varlığına komşu eyle beni. Ben acizim, dayanağım sensin. Fakirim ben, sığınağım sensin. Dilsizim, sözüm sensin. Körüm ben, gören sensin. Sağırım ki sen işitensin. Ey Rabbim, sözlerin en güzeli sana aittir. Sözlerin en güzeli sana hitap etmektedir. Bu kırık dökük sözlerimi, bu perişan hitabımı sen kabul eyle, sen güzelleştir. Ki sen bana aşktan kanatlar vermiştin ya, aşkın semasına uçurmuştun ya beni.

elimi sen dokunmuştun ya, hani ele avuca gelmez dokunuşları sen bahşetmiştin ya bana, gözüme kendi nazarından ışıklar vermiştin ya, gözle görülür güzellikler vermiştin ya bana, yüzüme tebessümü sen giydirmiştin ya, tebessüme karşılık veren güzel yüzler koymuştun ya karşıma. Ey Rabbim, yoktum ben, sen var ettin. Unutulmuştum ki sen sevdin, sevdiğin için var ettin. Bir sen sevdiğin için var edildim, bir sen beni andığın için ihya edildim. Öyleyse ey Rabbim, varlığımı aşkına armağan eyle. Yak beni aşkının ateşinde, al beni bu rüyadan, al beni bu dünyadan. Bu kırılgan varlığımı ebedi baharına toprak eyle. Ey Rabbim, bütün güzel sözler sana söylemekle güzeldir. Kırık dökük de olsa kabul eyle sözlerimi. Yıkık dökük de olsa duy yakarışlarımı. Kabul eyle beni, kabul eyle sözlerimi. Suskunluğumu, dilsizliğimi en güzel dua eyle. Dua eyle dilsizliğimi, dua eyle suskunluğumu, en güzel dua eyle. Ki sözlerin en güzeli sana hitap etmektedir. Dua eyle sözlerimi, güzel eyle, güzel eyle.